Belki bugün, belki yarın. Neonlar sönecek, sazlar susacak ve perdeler üstüme açılmamacasına kapanacak. Hoşça kal sevdiklerim. Hoşça kal insanlarım. Hoşça kal dostlarım. Bu son şarkım size. Bu son vedam size.

0: 7 Aralık stadı karşısında hizmet veren Petrol Ofisi, şehrimize sanat anlamında değer katan Hüseyin Fındık'ın işletmeciliğinde hizmetinizde. Yenilenen yüzü ve uzman personeliyle aracınız için en doğru tercih. Aracınıza güvenilir, kaliteli yakıt alırken siz de konforun keyfini çıkarın. 7/24 açık marketiyle ihtiyaçlarınız her an yanınızda. Üstelik market önüne gelen tüm müşterilerimize sıcacık çay ikramı bizden. Tugay Akaryakıt. Aracınızın gücü sizin konforunuz.
1: Kilis'te asansör hizmetlerinde yeni bir dönem başlıyor. Demiras asansör sistemleri güvenli ve sağlam çözümlerle hizmetinizde. Montaj, bakım, onarım, revizyon. Alanında uzman ekip, titiz işçilik ve güven odaklı yaklaşım. 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Adres Sultan TV ve Radyo Yan tarafı Yeni Beşevler. 0532 460 83 18. Sağlam adımlarla güvenli yükseliş. Demiras Asansör bir Ahmet Demir kuruluşudur.

Hanımlar beyler, festivalden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. 3 Temmuz 2026 günlerden cuma, bugün haftanın son çalışma gününde günün en keyifli şarkılarıyla yine güzel anları geride bırakabilmek adına ben tüm Erkan Söğütlü. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de sizlerle birlikteyim. Yeniden hepinize muhteşem bir gün diliyorum. Günün en keyifli şarkıları bu frekansta 120 dakika yakın kulaklarınıza ulaşıyor olacak.

0: 1 Temmuz itibariyle yeni dönem başladı biliyorsunuz ki restoranlarda da değerli dinleyenler Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından duyurulan şeffaf menü uygulaması restoran, kafe ve toplu tüketim yerlerinde sunulan yiyecek ve içeceklerin içerik, alerjen ve kalori bilgilerinin tüketiciye açık şekilde gösterilmesini zorunlu hale getiren yeni bir düzenleme biliyorsunuz ki şeffaf düzenlemede hangi bilgiler yer alıyor artık yeni yasayla birlikte hemen bakalım. Ürün içeriği, alerjen bilgileri, enerji değeri yani kalori değerleri, dijital menü ve QR kod erişimi yer almak zorunda olacakmış. Kimleri kapsıyor, diğer detaylar ne? Birazdan burada olacağız, ayrılmayın.
1: Kaç

Anadolu Özel Güvenlik Eğitim Kurumu. Konforlu ve geniş sınıflarımızda en güncel eğitim metotlarıyla öğrenme sürecinizi en verimli hale getiriyoruz. Alanında uzman eğitmenlerimizle teorik bilgiyi pratiğe dökerek sizi profesyonel bir güvenlik görevlisi olmanız için hazırlıyoruz. Silahlı ve silahsız temel eğitim, silahlı silahsız yenileme eğitimi ve silah farkı eğitim programlarımızla güvenlik alanında ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgi ve becerileri kazanmanızı sağlıyoruz.

0: doğru adımı bizimle atın. Telefon 0531 917 71 00 0539 772 4407. Yeni Beşevler yürüyüş yolu üzeri Merkez Kilis.
1: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
2: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
1: Bağ evi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon olarak Kilis'teyiz, halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler birinci sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri memnuniyeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz Çatı ve İzolasyon. Cumali Ersöz. Telefon 0533 151 86 62.
2: 0533 151 86 62.
1: Adres Otogar civarı, İl Tarım Müdürlüğü karşısı.
3: Kuruluşumuzdan bu yana bizi tercih eden tüm Kilis halkına Nezih Kuruyemiş olarak teşekkürlerimizi sunar. Hayırlı günler dileriz. Her zaman ve özellikle şeker ve kuruyemişi nereden alacağım diye düşünmeyin. Nezih Kuruyemiş Şekerleme olarak Oleo Otelyanı Şehitler Parkı civarında hizmetin en güzelini sunmaya devam ediyoruz. 1872'den bu yana sizlerin hizmetinde olan Nezih Kuruyemiş ve Şekerleme'de fındıklı ve fıstıklı lokum, günlük badem şekeri, kuruyemiş ve baharat çeşitleriyle gereviç malzemelerini de bulabilirsiniz. Nezih Kuruyemiş Şekerleme. Adres Şehitler Abidesi Caddesi, Oleo Otelyanı Kilis. Telefon 813 42 31. Damağınızda kalıcı tat için güvenin tek adresi Nezih Kuruyemiş Şekerleme.
4: Sultan Efendim.

Günün enerjisi en yüksek şarkıları festivalde sizlerle buluşmaya devam ediyor. 1 Temmuz itibariyle tüm restoranlarda yeni bir dönem başladı dedik. Artık kalori değerleri, ürün içeriği, yine QR kod erişim desteği gibi özelliklerin restoranlarda bulunması gerekiyor dedik. Uygulama 1 Temmuz itibariyle ulusal zincir restoran ve kafelerde başladı. 31 Aralık 2026 tarihi itibariyle tüm işletmelerde içerik bilgilerinin zorunlu hale gelmesi bekleniyor. 31 Aralık 2027 itibariyle de kalori bilgilerinin tüm işletmelerde yine zorunlu olarak gözükmesi gerekecek. Yani ilk başlangıç ulusal zincir restoranlarla yapıldı ama 31 Aralık 2027'ye kadar her gıda ürünü satan işletme bunu yapmak zorunda kalacak.

3 Temmuz 2026 Cuma gününde günün keyifli şarkılarını kulaklarınıza ulaştırmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli dinleyenler. Yeni dönemde restoranlarda yeni bir yasadan bahsetmiştik. Kalorilerin hesaplanıp her gıdada, her menüde ne kadar tuttuğunu belirtmek zorunda artık işletmeler demiştik değerli dinleyenler. Eğer buna uymayan restoranlarla karşılaşırsanız Alo 174 Gıda Hattı denetim elinde mobil uygulaması ve resmi WhatsApp ihbaratlarından ihbarda bulunabileceksiniz. Peki ne işe yarayacak bu uygulama? Gıda şeffaflığını artıracak, alerjen riskleri artırılacak, kalori takibi çok önemli. Diyette olanlar ve gerçekten kalorisine dikkat edenler için tüm vatandaşlar artık kalori açığı üzerinden ilerleyerek beslendiği için bu çok önemli bir husus olacak. Tüketici hakları da bu uygulamayla birlikte yükselecek. Standartları yükselen ve tüketici odaklı yeni bir dönem başlatması hedefleniyor bu yeni uygulamalarla.

0: Stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
1: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
2: Şehrin markası, lezzetin değişmeyen adresi Cicim Dondurma. Doğal lezzetler, damakta iz bırakan aromalar. Her kaşıkta ferahlık, her lokmada mutluluk sizleri bekliyor. Vanilya, fıstık, çikolata, muz, çilek, badem, kavun, portakal, limon, şeftali, şamudut. Her damak zevkine hitap eden eşsiz tatlar. Sadece dondurma değil, ustalıkla hazırlanan çıtır çıtır ve bol fıstıklı baklava çeşitleriyle tatlı keyfi zirveye çıkıyor. Bir gelen bir daha geliyor. Çünkü bu lezzet bağımlılık yapar. Adres Cumhuriyet Caddesi, Cicim Dondurma. Şehrin en tatlı serinliği, en güçlü lezzet markası.
3: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle, geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres Yeni Hastane Yolu Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
2: Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturma

dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişiselleştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece kilise değil,

0: hayatta.
1: Büyüdük, geliştirdik. Uçar Motor olarak sizlerden almış olduğumuz güvenle ikinci şubemizde Tapu Kadastro karşısında hizmetinizdeyiz. Yeni ikinci şubemizde TVS, CF Motor, Mondial, M10 markalarını bulabilirsiniz. Merkez adres Öğretmenevi karşısı. Şube adres Tapu Kadastro karşısı. Telefon 0544 779 6968. Ahmet Uçar ve oğulları. Uçar Motor.

Hanımlar beyler, Sapanca Gölü'ne gidiyoruz şimdi. Sapanca Gölü'nde her sabah 5'te yüzlerce insan uyanmış ve bekliyor efendim. Ne için mi? Surf için, paddle sap için efendim. Sapanca Gölü'nde etkinlik düzenleniyor. Geniş bir surf tahtası benzeri bir ekipman üzerinde ayakta durup kürekle suda ilerlemeye dayanan ve tüm vücudu çalıştıran sporun tutkunları Serdivan ilçesinde buluştu, bir araya geldi. Etkinlikte 80 sap tahtası birbirine bağlanarak dev bir tren oluşturulması, renkli ve eğlenceli görüntüleri de sahne olmuş. 700 kişi de sap eğitimi için sırada bekliyormuş bu arada. Bu noktada değerli dinleyenler,

0: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı, aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şeyi tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
1: Kilis'te reklamın güçlü adresi. Kilis Reklam. Işıklı ve ışıksız tabela, kutu harf, totem tabela. Tüm reklam çözümleri tek çatı altında. CNC, lazer kesim, dijital baskı ve folyo kesim makinelerimizle tüm üretimlerimizi kendi bünyemizde hızlı, kaliteli ve güvenilir şekilde gerçekleştiriyoruz. Kampanyalarınızı duyurmak için branda ve afiş baskı çözümlerimizle her zaman yanınızdayız. Davetiye, promosyon ürünleri, matbaa işleri ve kişiye özel baskılarınız için Kilis Reklam bir telefon kadar yakın. Telefon 0530 175 65 23. Adres Tekke Mahallesi, İslam Bey Parkı karşısı. Kaliteli işçilik, hızlı teslimat ve profesyonel hizmet anlayışıyla Kilis Reklam. Ersin Yusufoğlu'yla fark yaratan çözümler.

Günün en sevilen şarkılarıyla yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. 3 Temmuz 2026 günlerden cuma, bugün bu batıdan, Avrupa'dan gelen sıcaklar Türkiye'de de etkili olmaya başladı ve gerçekten zor günler geçiriyoruz sıcakla mücadelede. Efendim, enerjileri şöyle bir arttıralım, sıcağı bir kenara bırakalım. Yağışlar da geliyor çünkü, ama yağış sizi ferahlatacak sanmayın. Türkiye'de 66 kentte gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor hafta sonunda. Detayları paylaşacağız, ayrılmayın. We'll be right back.

Hanımlar, beyler, şöyle bir hafta sonu yaklaşırken hava durumunu iyice bir inceleyelim, olur mu? Bakalım şöyle bir hafta sonu nasıl bir hava bekliyor bizleri. Yağışlar tam anlamıyla pik yapıyor diyebiliriz hafta sonunda. Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi gök gürültülü sağanak yağışın etkisi altına giriyor. Güney ve Güneydoğu Anadolu bölgelerde ise yüksek sıcaklıklar yer yer devam etse de bulutluluk oranı artacakmış. Hafta sonu tatil planlarında mutlaka bunu dikkate almayı unutmayın diyelim.

0: şu kalbimi.
1: Mir Bey Klinker Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar. 7 Aralık stadı karşısında hizmet veren Petrol Ofisi, şehrimize sanat anlamında değer katan Hüseyin Fındık'ın işletmeciliğinde hizmetinizde. Yenilenen yüzü ve uzman personeliyle aracınız için en

Bazı insanlar karşısındaki kişiye hemen kötü gözle bakamıyor değil mi? Defalarca şans veriyor, alttan alıyor, kırılmamak için bile karşı tarafı anlamaya çalışıyor. Astrolojiye göre bazı burçlarda tam olarak bu yüzden sık sık hayal kırıklığı yaşıyormuş değerli dinleyenler. En çok hayal kırıklığı yaşayan 3 burç belirlenmiş. Benim burcum kesin bu listede vardır diyenler var mı? Biraz daha merak edin durun. Geliyoruz birazdan, ayrılmayın. Müsaade.

Beyistival kaldığı yerden devam ediyor. Bazı burçlar var dedik ki çok kırılganlar ve iyi niyetlerinden kaybediyorlar efendim. Bunların başında balık gelmiş. İyi niyet deyince akla gelen ilk burçlardanmış balık. İnsanların içinde hep iyi bir taraf olduğuna inanıyorlar ve çoğu zaman karşısındaki kişiyi kendi kalbiyle değerlendiriyor. Yaylar da yine bu listede yerini almış. Rahat ve umursamaz görünse de insanlara karşı oldukça açık kalpliymiş. Teraziler de bu iyi niyetinden kaybedenler listesinde yerini alan burçlardan. Terazi burcu da kimseyle kötü olmak istemiyor. Ortam bozulmasın, kimse kırılmasın, herkes mutlu olsun diye çoğu zaman kendi rahatsızlığını bile geri plana atabiliyormuş.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'in köklü mutfağını ve Halep'in eşsiz tatlarını aynı sofrada buluşturuyor. Yaren tarihi taş mekanlar. Usta eller, gerçek lezzet. Kilis'in yöresel lezzet ustası Mehmet Ali Şef'in maharetli dokunuşlarıyla hazırlanan yemekler damaklarda iz bırakıyor. Taş duvarların arasında geçmişin ruhunu hissederek unutulmaz bir lezzet deneyimi sizi bekliyor. Kilis ve Halep mutfağının en seçkin lezzetleri. Menüde neler var? Usta ellerden çıkan tüm kebap çeşitleri. Kilis tava, oruk, kübbül müşfiye, şeyh el mahşi, sucuk hamra, mumbar, eşkili kebap, firik pilavı, lahmacun, altı ezmeli ve zengin serpme kahvaltı seçenekleri. Odunpazarı Caddesi numara 116 Kilis. 0348 822 22 79 0543 259 79 80 Instagram Yaren Taş Mekanlar. Lezzetin adresi değişmez. Yaren.
2: Temizlikte kalitenin adresi İpek Oto ve Halı Yıkama. Aracınızın ilk günkü temizliğine kavuşmasını, halılarınızınsa hijyenik ve özenli bir şekilde yıkanmasını istiyorsanız doğru adrestesiniz. Halı, yolluk ve halı flexleriniz evinizden alınır, profesyonel ekipmanlarla yıkanır ve tertemiz şekilde adresinize teslim edilir. Üstelik halı yıkama metre fiyatı sadece 40 TL. İpek Oto ve Halı Yıkama'da ayrıca evlerde koltuk yıkama, uygun fiyatlı yağ değişimi, far temizleme, pasta cila hizmetleri de sizleri bekliyor. Yapılan temizlikten memnun kalmazsanız araç alısı yıkama hizmetimiz için kesinlikle ücret talep etmiyoruz. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güler yüzlü anlayışıyla haftanın 7 günü hizmetinizde. Adres: Yeni Belediye Kavşağı girişi. İletişim: 0535 029 27 79. Tekrar ediyorum: 0535 029 27 79. İpek Oto ve Halı Yıkama.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.
3: Sultan Efendim.

0: seni konuşurum.
1: Günün en keyifli şarkılarını kulaklarınıza ulaştırmaya devam ediyoruz değerli dinleyenler. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam edenlere bir kez daha selamlar. Şöyle hafta sonu hava durumuna baktık. Cumartesi yağışlı, pazar yağışlı dedik. Hafta başına başlarken yağışlar batı bölgelerini terk ederek iç ve doğu kesimlere doğru kayacak. Pazartesi günü hazırlıkları için de hatırlatmış olalım.

0: Mir Bey Klinker Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
3: Beyoğlu Eğitim Kurumları. Başarı tesadüf değildir. Doğru kadronun eseridir. Öğrencilerimizin akademik potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için profesyonel, bireyselleştirilmiş ve sonuç odaklı eğitim çözümleri sunuyoruz. Etüt programlarımızla düzenli ve verimli çalışma alışkanlığı kazandırıyoruz. Birebir derslerimizle eksikleri nokta atışı tamamlıyoruz. Sınav hazırlık programlarımızla yüksek başarı hedeflerine ulaşıyoruz. Rehberlik hizmetlerimizle motivasyonu yüksek tutuyor, doğru yönlendirme yapıyoruz. Çünkü her öğrenci özeldir. Biz de eğitimimizi her bir öğrencinin ihtiyaçlarına, hedeflerine ve öğrenme tarzına göre şekillendiriyoruz. Güçlü kadromuz, sistemli yaklaşımımız ve samimi ilgimizle öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Beyoğlu Eğitim Kurumları, Necmettin Erbakan Mahallesi, Yatalakoğlu Sokak, Emir Apartmanı numara 21, 0554 279 28 28.
4: Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak isteyenler için yepyeni bir adres. Oto navigasyon sistemleri, multimedya çözümleri, 64 renk ambiyans aydınlatma, facelift dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişisel profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece Kilis'e değil Türkiye'nin her yerine hızlı çözüm. Adres Mercidabık Mahallesi, Küçük Çarşı Caddesi numara 48.

0: kalite tek noktada.
1: Kilis'te gerçek yaprak dönerin adresi olan Tavacı Kebap Han'da misafirlerimizin beğenisine sunduğumuz yeni lezzetimizde artık menümüzde yerini aldı. Kaliteli et, ustalıkla hazırlanan özel tarifler ve yılların tecrübesiyle hazırlanan ürünlerimizde lezzet farkını hissetmeye davet ediyoruz. Menümüzdeki gerçek yaprak et döner çeşitleri bol soslu İskender, pilav üstü döner, sade porsiyon, lavaş dürüm çeşitleri, tombik döner ve somun arası döner. Dönerle kendinize bir ziyafet çekin. Lezzetten, kaliteden ve güler yüzlü hizmet anlayışımızdan ödün vermeden sizleri ağırlamaya devam ediyoruz. Adres Gaziantep yolu üzeri Migros karşısı. Rezervasyon 0543 773 8213 0541 280 3547. Tavacı Kebap Han. Gerçek yaprak dönerin, lezzetin ve kalitenin değişmeyen adresi.
0: Başarı doğru eğitimle başlar. Birebir eğitim kurumları öğrencilerine kaliteli ve verimli bir eğitim ortamı sunmaya devam ediyor. 6 ve 8 kişilik butik sınıflarda gerçekleştirilen eğitim modeli sayesinde her öğrenciye birebir ilgi gösteriliyor. Eksiklikler hızlıca tespit edilerek başarıya giden yol daha sağlam adımlarla oluşturuluyor. Alanında uzman ve deneyimli öğretmen kadrosuyla öğrencilerin akademik başarılarının yanında özgüvenlerini de geliştirmeyi hedefleyen birebir eğitim kurumları, eğitimde fark yaratmak isteyen ailelerin öncelikli tercihi oluyor. LGS ve YKS hazırlık programlarının yanı sıra İngilizce kursları ve ilkokula hazırlık kurslarıyla öğrencilerin her seviyedeki eğitim ihtiyaçlarına profesyonel çözümler sunuluyor. 2026-2027 eğitim öğretim dönemi erken kayıt avantajları başladı. Kontenjanlar sınırlı olup avantajlı fiyatlardan yararlanmak için kayıt fırsatını kaçırmayın. 0348 803 40 41 0543 802 27 79 birebir eğitim kurumları. Başarıya giden yolda güvenilir adres. Hanımlar, beyler ve çocuklar için kaliteli ürünlerin adresi Charm sizleri bekliyor. İç giyimden pijamaya, gecelikten çeyizlik ürünlere, parfüm çeşitlerinden kadın, erkek ve çocuk atlet boxer modellerine kadar aradığınız her şey Charm'da. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla alışverişin keyfini çıkarın. Adres Cumhuriyet Caddesi, Kardeşler Pasajı girişi numara 34. Charm, şıklığın, konforun ve kalitenin buluştuğu adres. Detaylı bilgi ve alışveriş için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Charm, iç giyimde güven, kalitede tercih. İletişim 0539 232 8579 Ökkeş Başgüden, 0541 522 5016 Rami Gökçek.
2: Kaliteli ve temiz akaryakıtın tek adresi olan Kadir Beyoğlu Petrol, siz değerli Kilis halkına en iyi hizmeti sunmaktan mutluluk duyar. Halkımızın daima menfaatini ön planda tutan Kadir Beyoğlu Petrol, güler yüzlü personeli ve ilkeli hizmetiyle Kilis'te tek olup inanılmaz indirimleri sizlere sunuyor. Adres Gaziantep yolu üzeri, telefon 822 3841. Kadir Beyoğlu Petrol bir çayır ağası turizm kuruluşudur.
3: Mir Bey Clean Care Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz.

Güneydar, sevilen şarkılarla yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Değerli dinleyenler, orada olanlara selamlar bir kez daha. Hafta sonu yarısı geçecek dedik, hafta sonu planı yapanlara hatırlatalım. Pazartesi günü ise yarışlar özellikle batı bölümleri terk ederek daha çok Doğu ve Doğu Anadolu bölgelerine doğru ilerliyor değerli dinleyenler. Bu arada hatırlatalım, Yükseköğretim Kurulu yeni eğitim öğretim döneminde üniversitelerde 7 lisans ve 9 ön lisans olmak üzere 17 bölüm açılacağını duyurdu. Yeni açılacak üniversite bölümleri yapay zekayı sosyal bilimlere de entegre edecekmiş. Zaten yeni bölümlere ihtiyaç olduğu aşikar efendim, çünkü üniversite mezunu binlerce işsiz genci görünce yeni bölümlerin neden gerekli olduğu bir kez daha gözler önüne geliyor, değil mi?

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar. Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başar Pen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başar Pen Yapı Vural Özkır. Adres: Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başar Pen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başar Pen Yapı.
1: Yalçınlar Ticaret. Mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı. Aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
2: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BIMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenilir hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82, 0543 813 93 82, 0348 813 65 89. Sedat Bayram güvencesiyle.
3: İkinci el otomobilde güvenin adresi. Köseoğlu Otogaleri.
4: Köseoğlu Otogaleri.
3: Kilis'te ilk ve tek araç satımı garantisi veren firma olan Köseoğlu Otogaleri'de satılmayan araçlarınıza bir hafta içerisinde satılma garantisi veriyoruz. Ayrıca gayrimenkul, bahçe, arazi, tarla ve her türlü alım satım işleri de yapılmaktadır. Kaliteli, dürüst hizmet ve her zaman müşteri memnuniyeti.
0: Köseoğlu Otomotiv. Adres: Selman Solmaz Camii arkası.
3: Telefon 0551 186 5152. Bünyamin Köseoğlu. Kilis'te en hızlı araç satışı yapan sadece biziz. Köseoğlu Otogaleri.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.
5: Sultan Efendi.

Hanımlar beyler, güne dair en sevilen şarkıları sizlerle buluşturabilmek adına ben Tümerkan Söğütlü 120 dakikaya yakın buradaydım. Orada olan iyi müzikle birlikte bizimle unutulmaz anları geride bırakan tüm dinleyicilerimize bir kez daha selamlar diyelim biz de. Efendim yarın yeniden burada yokuz, onu takip eden pazar ve cumartesi günlerinde de yokuz ama tekrar pazartesi gününe muhteşem bir başlangıç yapabilmek adına buluşalım yine pazartesi gününde de. Efendim her şey gönlünüzce olsun, hafta başına kadar muhteşem bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle hoşça kalın.

0: Demir Bey Klinker Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar. 7 Aralık stadı karşısında hizmet veren Petrol Ofisi, şehrimize sanat anlamında değer katan Hüseyin Fındık'ın işletmeciliğinde hizmetinizde. Yenilenen yüzü ve uzman personeliyle aracınız için en doğru tercih. Aracınıza güvenilir, kaliteli yakıt alırken siz de konforun keyfini çıkarın. 7/24 açık marketiyle ihtiyaçlarınız her an yanınızda. Üstelik market önüne gelen tüm müşterilerimize sıcacık çay ikramı bizden. Tugay Akaryakıt. Aracınızın gücü sizin konforunuz.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Hayatınızın en özel gününe yakışan bir mekan arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesiyle hizmet veren Ufuk Plaza, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Bilgin Cırnavuk ve Ali İspir yönetiminde kaliteli hizmet, şık dekorasyon ve unutulmaz organizasyonlarla en mutlu gününüzü kusursuz kılıyoruz. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Ferah Salon, profesyonel ekip ve güler yüzlü hizmet sizleri bekliyor. Adres 700 kişilik Kız Yurdu karşısı 500 evler. Telefon 0543 232 2986. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen iletişime geçin. Ufuk Plaza Düğün Salonu. Mutluluğa açılan kapınız.
3: Kilis'te asansör hizmetlerinde yeni bir dönem başlıyor. Demiras asansör sistemleri güvenli ve sağlam çözümlerle hizmetinizde. Montaj, bakım, onarım, revizyon. Alanında uzman ekip, titiz işçilik ve güven odaklı yaklaşım. 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Adres Sultan TV ve radyo yan tarafı Yeni Beşevler. 0532 460 8318. Sağlam adımlarla güvenli yükseliş. Demiras Asansör bir Ahmet Demir kuruluşudur.
2: İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle tercih ettiği

0: Püs Otomotiv, ikinci el araç sektöründe fark yaratıyor. Ekspertiz kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet. Kampüs Otomotiv, Mesut Yıldırım. Adres çevre yolu üzeri, Yeni Sebze Hali karşı çaprazı. İletişim 0534 332 66 36. Kampüs Otomotiv, güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde.

0: bol çeşit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odunpazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: Güneş dışarıda kavururken siz içeride serinliğin keyfini çıkarın. Yüksek enerji tasarruflu klimalar ve her ihtiyaca uygun soğutucular en özel fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Yazı esintiye dönüştürmek için size en yakın mağazamızı ziyaret edebilir veya WhatsApp üzerinden siparişinizi oluşturabilirsiniz. Bozdoğan Çeyiz serinleten çözümler sunar. WhatsApp sipariş hattı 0549 527 2749. Instagram Bozdoğan Çeyiz.

0: kısa sürede göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Çocuk giyiminde Kilis de yeni bir marka. Özlem Bebe Çocuk Giyim. 0-15 yaş grubuna uygun çocuk kıyafetlerini çok uygun fiyatlara bulabileceğiniz Kilis'teki yeni adresiniz. Ayrıca bebe araç gereç ürünlerinde geçerli indirimler sizleri bekliyor. Bebeleriniz için A'dan Z'ye tüm bebek kıyafetleriyle sayamadığımız birçok ürün Özlem Çocuk Giyim'de. Kredi kartı da geçerlidir. Adres Kemaliye İlkokulu aşağısı. Telefon 0536 855 4095. Çocuklarınız bize emanet.
1: Kilis Yöreselim Şarküteri, doğallığın ve lezzetin en saf haliyle buluştuğu adres. Kilis'in eşsiz yöresel tatlarını katkısız ve organik ürünlerle sofranıza getiriyoruz. Peynir çeşitleri, doğal bal ve kahvaltılıklar, yöresel ürünler ve daha fazlası. Kaliteden ödün vermeden güvenle alışveriş yapabileceğiniz tek adres. Ufuk Düğün Salonu yukarısı, Ekrem Çetin ışıklarına gelmeden sağ tarafında. 0531-982-2204. Kilis Yöreselim Şarküteri, doğallık kapınızda.
2: Mir Bey Klinker Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz.
3: Karaoğlu Zikir Turizm.
4: Karaoğlu Zikir Turizm.
3: Kutsal toprakları hasretle bekleyenler için doğru adres. Yarım asırlık tecrübesiyle ve Kilis'te yenilenen yüzüyle unutulmaz anlar için Karaoğlu Zikir Turizm hizmetinizde. Siz değerli misafirlerimize daima kaliteli hizmet ve tecrübeli hocalarımızla Kabe'ye 3 dakika mesafede otel ve yarı açık büfe yemekle maneviyat dolu bir umre için acele edin, bizimle iletişime geçin. Karaoğlu Zikir Turizm Kilis sorumlusu Hasan Kemerli, 0544-748-4207.
5: Hallaç Hoca Mustafa Dorukoğlu, 0544-253-5187.
3: Adres Cumhuriyet Caddesi Vakıfbank Sokağı İstanbul Oteli karşısı. Bizden fiyat almadan karar vermeyin.

0: Aleyküm ve rahmetullah ve bereketühü. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Cumanız mübarek olsun, hayırlı cumalar olsun. Sabahlarınız hayır olsun inşallah. Evet sevgili dostlar, cumadan cumaya bizleri kavuşturan Rabbime şükürler olsun. Sesimizi Radyo Sultan'da duyuran Rabbimize şükürler olsun. Hamdü senalar olsun. Evet, cumadan cumaya dedik. Ne kadar da hızlı geçti değil mi sevgili dostlar? İşte hayat da böyledir, hızlıdır. Yerinde durmaz, zaman acımasız, yıllar acımasız. Su misali akıp gider parmaklarımızın arasından. Yeter ki bu geçen süre zarfında Rabbimize layıkıyla kul olmayı nasip eylesin Rabbim. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e layıkıyla ümmet olmayı bizlere nasip eylesin inşallah. Evet, cumadan cumaya neler geçti, neler değişti hayatımızda, kimleri kaybettik, kimleri kazandık, Allah'ın rızasını kazanabilmek için neler yaptık, yaptığımız işin hakkını verebildik mi, kul hakkına girmeden, kendi hakkımızı gözetebildik mi, kazancımızı helalinden kazanabildik mi, çoluğumuza çocuğumuza kazandığımız para helal mıydı? Yedirdiğimiz ekmek, içirdiğimiz su helal mıydı acaba? Bunları düşündük mü? Evet, ilerleyen dakikalarda inşallah bu konulara da değineceğiz. Saatler 10:30 itibariyle de sevgili Hallaç Hocam Mustafa Dorukoğlu da radyomuzun canlı yayın konuğu olarak inşallah aramızda olacak. Evet, geçen hafta perşembe itibariyle, perşembe, cuma, cumartesi, pazar İstanbul'da kilis tanıtım günleri olmuştu. İnşallah bu konulara da değineceğiz. Bayağı bir şikayetler aldık oradan, oradaki hemşerilerimizden, oradaki kilis hemşerilerimizden bayağı bir şikayet geldi. Bu konularla ilgili inşallah onlara da değineceğiz dediğimiz gibi. Evet, saatler 9:16. Karaoğlu Zikir Turizm katkılar altında birlikteliğimiz başladı. Ta ki saatler 12'yi gösterene dek devam edecek inşallah. Bu süre zarfında sohbetlerimiz olacak. Birbirinden güzel ilahiler dinleyeceğiz inşallah.
1: Sultan Efendi.

Evet sevgili dostlar, devam ediyor birliktelik. Radyonuz Sultan'da, ben sunucunuz Hasan Kemerli ile birliktesiniz. Birbirinden güzel, gönüllerimizi hoş eden ilahilerle birlikteliğimiz devam ediyor. Karaoğlu Zikir Turizm katkıları altında. Evet, Karaoğlu Zikir Turizm 20 günlük 4 Ağustos umresi kayıtları devam etmektedir. Evet, 4 Ağustos umresi kayıtlarımız devam etmektedir. Evet, sizleri kutsal davete, kutsal davet yolculuğuna davet ediyoruz. Evet, Gaziantep'ten Türk Hava Yolları ile direkt uçuş, 54 kilogram bağış hakkı. Evet sevgili dostlar, yanlış duymadınız. 54 kilogram bağış hakkı ile yolculuğunuzu inşallah Türk Hava Yolları ile başlayacaktır Gaziantep'ten. Evet, Kabe'ye 3 dakika mesafede Mahbes bölgesinde lüks otelimizle, açık büfe lüks otelimizle sizleri ağırlayacağız inşallah. 5 umre bay bayan hocalar 50 gezi programı, valiz, sırt çantası, seccade, zemzem de hediyemizdir sevgili dostlar. Bunları da belirtmiş olalım. Vakıflar Bankası yanı İstanbul Oteli karşısı Kilis. 544-748-4207 544-253-5187. Evet, kutsal davete yolculuğunuzda Karaoğlu Zikir Turizm her zaman sizlerin yanında. Kalite asla tesadüf değildir diyoruz. Sizleri ofisimize zemzem içmeye mutlaka bekliyoruz. Evet, 4 Ağustos umre kayıtlarımız başlanmıştır. Bunu da belirtmiş olalım. Evet, şöyle Fırat Türkmen'den güzel bir ilahi dinleyelim sevgili dostlar. Sesimizi duymakta olan tüm dostlarımız armağan olsun. Çarşı esnafın armağan olsun. Sanayi esnafın armağan olsun. Tüm kaptan şoförlerimize armağan olsun özellikle. Kazasız belasız hayırlı yolculuklar diliyorum inşallah. Dolmuş kaptanlarına ve dolmuşta bulunan tüm yolcularımıza hayırlı sabahlar olsun, hayırlı cumalar olsun. En güzel ilahiler armağan ediyorum. Özgür Kooperatif tüm kaptanlarına ve Gaziantep Kilis arasında bulunan şu an seyahat halinde olan tüm yolcularımıza hayırlı cumalar dileklerimle en güzel ilahiler armağan ediyorum. Özellikle Kilis Devlet Hastanesi tüm çalışanlarına, tüm personellerine, özellikle Mehmet Polat'a armağan ediyorum. Hastanede hasta yatmakta olan tüm hastalarımıza da Rabbimden acil şifalar diliyorum.

Ne var ne yoksa tasata, kumlara bata bata, çağır beni gelem sana. Ve sevgili dostlar, devam ediyor birliktelik Giresun Sultanı'nda. Radyo Sultan'da Karoğlu Zikir Turizm katkıları altında İstanbul'dan bizlere kulak veren Mehmet Kestane ve ailesine en güzel ilahiler armağan ediyoruz. Aynı zamanda Mustafa Dorukoğlu ve Hasan Kemer'le abime gelsin demişler. Teşekkürlerimi iletiyorum. Aynı zamanda Konya'dan bizleri dinleyen Muhammed Dorukoğlu ve ailesine ve tüm sevdiklerine, aynı zamanda tüm emniyet güçlerine armağanımız olsun. En güzel ilahiler günün en güzel saatlerinde.

Efendim birliktelik devam ediyor radyonun Sultan'da. Karaoğlu Zikir Turizm katkılarıyla ben sunucunuz Hasan Kemerli ile birliktesiniz. Evet, Kabe'de bütün hacılar sezonun ilk umresi olan 16 Temmuz umre grubumuz hazırlıklarına başladı. İnşallah Türk Hava Yolları ile 54 kilo bağış hakkıyla inşallah uğurlayacağız. 16 Temmuz'da hazırlıklar tamam, heyecan full. Karaoğlu Zikir Turizm hizmetiyle inşallah 16 Temmuz'da uğurlayacağız. Rabbim şimdiden gidip gelmeyi nasip eylesin, umrelerini kabul eylesin inşallah, tüm ibadetlerini kabul eylesin inşallah. Yaptıkları duaları, kıldıkları namazları, yapacakları tavafları inşallah kabul eylesin Rabbim. Evet, Karaoğlu Zikir Turizm.

Evet sevgili dostlar, Hasan Dursun seslendirecek bizler için. Nerede beklesek seni ya Resulallah. Evet, Bedir'de mi Uhud'da mı? Evet sevgili dostlar, devam ediyor birliktelik. Sesimizi duymakta olan, gönüllerimizi hoş eden en güzel ilahiler sizler için gelsin. Kilisenin sultanından, Radyo Sultan frekanslarından. Karaoğlu Zikir Turizm katkılarıyla.

Evet, nerede beklesek Nebi seni sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, devam ediyoruz sevgili dostlar. Kilisenin sultanında farkı fark edip farkı bizim mi yaşıyorsunuz? Karoğlu Zikir Turizm katkılar altında Cuma saati programında birliktelik devam ediyor. Evet, kıyamet günü tacirler facir olarak bas olunurlar. Allah'tan korkan, iyilik eden ve doğru olan müstesna. İnsanlara muhtaç olmamak için çoluk çocuğunun geçimini sağlayacak kadar helal rızık kazanmak ve dilenmek zilletine düşmemek için çalışmak farzdır sevgili dostlar. Yeryüzüne dağılınız, Allah'ın lütuf ve ihsanını arayınız. Cuma suresi 10. ayetinde belirtildiği gibi. Sizden birinizin ipini alıp sırtında odun taşıması, Allah'ın kendi fazlından ihsan etmiş olduğu bir kimseye gelip versin veya vermesin, dünyalık bir şeyler istemesinden daha hayırlıdır. Buhari Müslim'den. Evet, bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabeyi kiram ile beraber oturuyorlardı ki önlerinden güçlü kuvvetli bir gencin çalışmaya gittiğini gördüler. Ve yazık, gençlik ve kuvvetini Allah yolunda harcasaydı ne güzel olurdu dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Öyle söylemeyiniz. Şayet bu genç küçük çocuklarının rızkını temin için yola çıkmışsa Allah yolundadır. Kendi nefsini helal yoldan beslemek için yola çıkmış ise yine Allah yolundadır. Ama riyakarlık ve övünmek için yola çıkmış ise işte o zaman şeytan yolundadır diye buyurmuştur. Ancak insanlara şeriatın ahkamını öğretmek, onlara nasihat etmek, münker yapmak için ilim tahsil eden alimler ve Müslümanların idari işleri ve meşgul olan halife, müftü gibi zevatın ticaretle meşgul olmamaları daha münasiptir. Bu kişilerin geçimleri beytül maldan verilecek maaşla sağlanmalıdır. Nitekim Hazreti Ebubekir radıyallahu an halife olunca sahabe-i kiram özellikle Hazreti Ömer radıyallahu anha onun ticaretle meşgul olmasını istemediler ve ona beytül maldan maaş bağladılar. Bütün işleri ilim öğrenmek ve ibadet olan ehli soffa ashabının geçimini ve beytül maldan karşılanıyor olmasıydı. Diğer Müslümanlar yardım ediyorlardı. Eğer böyle olmasaydı ehli soffada soffadan olan Abu Hureyre radıyallahu an binlerce hadisi şerifi bizlere ulaştıramazdı. Evet sevgili dostlar, ticaret ile iştigal edenler, helal kazanmak ve doğru olmak, dünyaya dalıp ahireti unutmamak, önce Müslümanlara hizmet, sonra kazancı esas olmaktır. Kazandıklarının fazlasını Allah yolunda sarf etmektir. Ticaret yaparken Müslümanları aldatmamak, ölçü ve tartıda hile yapmamak, faizle iştigal etmemek, zenginliğinden dolayı şımarıp ucup kibre düşmemek ve yaptığı hayırlara riya karıştırmamak. Yaptığı ticarette ortağı var ise ona ihanet etmemek. Hususlarına riayet ederek bu şartları yerine getirirlerse makbulin ve sıdıkın zümresine dahil olurlar. Doğruluktan hiç ayrılmayan tacir kıyamet günü sıddıklar ve şehitler ile beraber haşrolunacaklardır. Onlar öyle

Kimselerdir ki ticaret ve alışverişleri kendilerini Allah'ı zikretmek, namaz kılmak, zekat vermekten alıkoymaz. Nur suresi 138. ayet. Evet sevgili dostlar, bu konuya nereden geldim? Bu konuya geçen hafta İstanbul'daydı. Esnaflarımız kilisi tanıtmak için İstanbul'a gittiler. Ve kilise de çok güzel bir şekilde tanıttılar. Allah razı olsun onlardan. Ama esnaflarımızın içinde birkaç kişisi vardı ki bizlere bol bol şikayetler geldi bu konudan, bu konuyla ilgili. Haddi aşan ticarette bulunmuşlar sevgili dostlar. Ne yazık ki tek dertleri kilise tanıtmak değil de tek dertleri ceplerini doldurmak olmuş. Yani burada isim isim saymaya gerek yok. İsimleri biz biliyoruz. İstanbul'daki hemşerilerimiz, kiliste hemşerilerimiz sürekli kilisten bağlandılar. Kiliste kilis tavanın kaç lira olduğunu çok iyi biliyorlar. Kiliste işte dönerin ne kadar olduğunu, ayranın ne kadar olduğunu, tatlının ne kadar olduğunu, şerbetin ne kadar olduğunu, suyun ne kadar olduğunu, gazozun ne kadar olduğunu, ne bileyim yani kilisli hemşerilerimiz kilisle bağlantılılar. Kiliste de neyin ne kadar olduğunu çok iyi bilen insanlar. Ama ne yazık ki birkaç esnafımız orada iki katı, üç katı fiyatları çektiler. Ve oradaki hemşerilerimiz de almak zorunda kaldılar. Çünkü yaptırmış adam istemiş fiyatını aldıktan sonra fiyatını sorunca şu fiyat. Ama o esnafları kınıyorum ben. Ayıp etmişler. Helal kazançlarını haram kazandırmışlar. Yazık etmişler. Ayet-i Kerime'de de dediğimiz gibi helal kazanmak ve doğru olmak. Evet, helal kazanmak ve doğru olmak. Ticaret yaparken Müslümanları aldatmamak. Ölçü ve tartıda hile yapmamak. Faizle iştigal etmemek. Evet. Haram kazanç elde ettik ve çoluğumuza, çocuğumuza ne yazık ki helal olmayan kazancı yedirmiş olduk. Allah muhafaza. Evet, ama bunların içinde hakikaten de kilisi temsil eden hakikaten de hakkından fazlasını almayan esnaflarımız da vardı. Rabbim onlara bol bol göndersin. Rabbim işlerini, güçlerini rast getirsin. Evet, bu konuda ben kendi düşüncem sınıfta kaldığımızı düşünüyorum. Birçok esnaflarımızın demeyeyim, birkaç esnafımızın sınıfta kaldığını düşünüyorum. Allah ıslah eylesin. Ne diyelim? Her şey para değil, her şey maddiyat değil. Evet, devam ediyoruz sevgili dostlar. Kilisin sultanında. Vallahi dilim damağım kurudu, ne diyeyim. Artık o kadar sinirlendim ki geçen haftadan beri baya bir şikayet aldı radyomuza, baya WhatsApp'tan yazdılar. İşte kilise esnaflar şöyle yaptı, böyle yaptı. Ben de bugün bunu dile getirmek istedim. Çünkü hakikaten çok üzüldük. İlk defa kilis dışarıya açıldı. İlk defa kilis tanıtım günleri oldu. Sevgili

Evet sevgili Murat valimizin katkısı çok oldu bu konuda. Murat Demirbilek valimize çok teşekkürlerimi iletiyorum. Allah'ım razı olsun. Bizlere böyle yöneticiler lazım. Bizlere böyle yönetenler lazım. Kilise sahip çıkan yönetenler lazım. Allah'ım ondan razı olsun. Bize güzel bir kapı açtı. Güzel bir yol açtı. Esnafımız kazandı. Kilisimiz tanıtıldı en önemlisi. Evet en önemlisi Yaşar babamız Yaşar Aktürk kilisimiz için bir nimet. Allah'ım ondan razı olsun. Rabbim sağlığını afiyetini daim eylesin inşallah. Maddi manevi her zaman Yaşar Aktürk abimiz bizlerin yanında oldu. Kilisin yanında oldu. Kilisi tanıtmak için, kilisi temsil etmek için, kilisli hemşerilere her daim destek olmak için hep yanımızda oldu. Rabbim ona da sağlık, afiyet versin inşallah. Emeğe geçen herkese de teşekkür ediyoruz.

0: Mirbey Klinker Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar. 7 Aralık stadı karşısında hizmet veren Petrol Ofisi, şehrimize sanat anlamında değer katan Hüseyin Fındık'ın işletmeciliğinde hizmetinizde. Yenilenen yüzü ve uzman personeliyle aracınız için en doğru tercih. Aracınıza güvenilir, kaliteli yakıt alırken siz de konforun keyfini çıkarın. 7/24 açık marketiyle ihtiyaçlarınız her an yanınızda. Üstelik market önüne gelen tüm müşterilerimize sıcacık çay ikramı bizden. Tugay Akaryakıt. Aracınızın gücü sizin konforunuz.
1: İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle tercih ettiği

0: Püs Otomotiv, ikinci el araç sektöründe fark yaratıyor. Ekspertiz kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet. Kampüs Otomotiv, Mesut Yıldırım. Adres çevre yolu üzeri, Yeni Sebze Hali karşı çaprazı. İletişim 0534 332 66 36. Kampüs Otomotiv, güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde. Artık iç çamaşırları, çoraplar ve daha fazlası için uzaklara gitmeye son. Aradığınız kalite, çeşit ve en uygun fiyat artık Kilis'te. Kadın iç çamaşırları, erkek iç giyim ürünleri, her yaşa uygun çorap.

0: Kredit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odun Pazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: Hayatınızın en özel gününe yakışan bir mekan arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesiyle hizmet veren Ufuk Plaza, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Bilgin Cırnavuk ve Ali İspir yönetiminde kaliteli hizmet, şık dekorasyon ve unutulmaz organizasyonlarla en mutlu gününüzü kusursuz kılıyoruz. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Ferah Salon, profesyonel ekip ve güler yüzlü hizmet sizleri bekliyor. Adres: 700 kişilik Kız Yurdu Karşısı, 500 Evler. Telefon 0543 232 2986. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen iletişime geçin. Ufuk Plaza Düğün Salonu, mutluluğa açılan kapınız.
2: Kilis'te asansör hizmetlerinde yeni bir dönem başlıyor. Demiras asansör sistemleri güvenli ve sağlam çözümlerle hizmetinizde. Montaj, bakım, onarım, revizyon. Alanında uzman ekip, titiz işçilik ve güven odaklı yaklaşım. 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Adres: Sultan TV ve Radyo Yan Tarafı, Yeni Beş Evler. 0532 460 8318. Sağlam adımlarla güvenli yükseliş. Demiras Asansör bir Ahmet Demir kuruluşudur.
0: Opet'se fark eder. Kilis halkı 20 yıldır Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
3: Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
0: Kilis halkına daima en iyi hizmeti sunan Opet Dağ Çıkan petrol olarak Ultra Force kıtlarıyla araçlarınıza performans katıyoruz. Ayrıca kredi kartlarındaki puanları da kullanma imkanı sunuyoruz. Son sistem araç yıkama peronlarımızla daima farklıyız. Ne diyoruz? Opet Dağ Çıkan petrol ise daha da fark eder. Adres: Gaziantep yolu üzeri Küçük Sanayi Sitesi karşısı. Telefon: 813 32 81. Aygaz Otogaz, Opet Dağ Çıkan petrol. Opet'se fark eder.
4: Mir Bey Klinker Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar.
5: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres: Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
4: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar. Mir Bey Klinker Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar.
6: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres: Yeni Hastane Yolu, Göktürk Eczanesi Arkası. İrtibat: 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
4: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar. Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başar Pen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başarpen Yapı Vural Özkır. Adres: Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başarpen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başarpen Yapı. Mirbey Klinker Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar. RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.
7: Karaoğlu Zikir Turizm.
8: Karaoğlu Zikir Turizm.
7: Kutsal toprakları hasretle bekleyenler için doğru adres. Yarım asırlık tecrübesiyle ve Kilis'te yenilenen yüzüyle unutulmaz anlar için Karaoğlu Zikir Turizm hizmetinizde. Siz değerli misafirlerimize daima kaliteli hizmet ve tecrübeli hocalarımızla Kabe'ye 3 dakika mesafede otel ve yarı açık büfe yemekle maneviyat dolu bir umre için acele edin, bizimle iletişime geçin. Karaoğlu Zikir Turizm Kilis sorumlusu Hasan Kemerli, 0544 748 4207.
4: Hallaç Hoca Mustafa Dorukoğlu, 0544 253 51 87.
7: Adres: Cumhuriyet Caddesi Vakıfbank Sokağı İstanbul Oteli karşısı. Bizden fiyat almadan karar vermeyin.

Evet sevgili dostlar, kısa bir reklam arası dinledik ve reklamlardan sonra buradayız. Karaoğlu Zikir Turizm katkıları altında. Karaoğlu Zikir Turizm 4 Ağustos umre kayıtları başlamıştır sevgili dostlar. Yoğun ilginizden dolayı teşekkürlerimizi iletiyoruz değerli umrecilerimize. 16 Temmuz'umuz dolmuştur. 16 Temmuz umre grubumuz dolmuştur. İnşallah 4 Ağustos'a uğurlamak üzere sizleri ofisimize mutlaka zemzem içmeye bekliyoruz. Evet, Türk Hava Yolları ile uçuş 54 kilogram bağış hakkı sevgili dostlar. Kabe'ye en yakın mesafede mahbes bölgesinde lüks otellerimiz ile sizlere hizmet sunmaktayız. 5 umre bay bayan rehber hocalarımız 50 gezi programı valiz sırt çantası seccade zemzemde hediyemizdir. Vakıflar Bankası yanı İstanbul Oteli karşısı telefon numaralarımız 544-253-5187 544-748-4207. 4 Ağustos umre kayıtlarımız devam etmektedir. Kilis'in kaliteli adresi Kilis'in Hac ve Umre Organizasyon Şirketi Karaoğlu Zikir Turizm. Evet, kalite aslında tesadüf değildir sevgili dostlar. Dünkü şirket değiliz. 50 yıllık bu 50 yıldan beri yarım asırdan beri bu sektördeyiz. 1967'den beri bu işin içindeyiz. Rahman'ın misafirlerinin hizmetkarıyız. Evet, Karaoğlu Zikir Turizm.

0: Evet sevgili dostlar, devam ediyor birliktelik kilisenin sultanında. Ben sunucunuz Hasan Kemerli ile birliktesiniz. Karaoğlu Zikir Turizm katkıları altında. Evet, saatler 10.24'ü gösteriyor ve an itibariyle sevgili Mustafa Dorukoğlu hocamız, Hallaç hocamız bizlerle birlikte canlı yayın konuğumuz olarak. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, ayaklarınıza sağlık.
1: Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Rabbim bu cumamızı her türlü hayırlara vesile eylesin.
0: Amin inşallah.
1: Şu anda bizi dinleyen radyolar başında iş yerlerindeki kardeşlerimize Rabbim işlerinde kolaylıklar ihsan eylesin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti gereği o bir işe başlarken Allahu Teala Hazretlerine hamdü sana derdi. Biz de yapalım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihim ve sahbihi ecmain. Amin.
0: Amin.
1: Rabbim tüm geçmişlerimize bizlere rahmet eylesin. Rahmetiyle muamele eylesin. Şu cuma günü hürmetine bizleri, sevdiklerimizi, komşularımızı, esnafımızı, bizi dinleyenleri, sesimizin gittiği yere kadar kim varsa hepimizi bağışlasın, hepimizi kulluğuna kabul eylesin inşallah. Evet, her cuma olduğu gibi bu cumada bir konu işleyelim dedik. Cemaat hakkında olsun dedik. Cem olmak, cemaat olmak hakkında. Tabii en güzel örnek bizim için Allah'ın kitabı ve onun peygamberidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Temim Eddari radıyallahu anh'tan şöyle bir hadis rivayet olmaktadır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ed-dinun nasihatun. Ed-dinun nasihatun. Kuşkusuz ki din nasihattır. Kuşkusuz ki din nasihattır. Kuşkusuz ki din nasihattır. Üç kez Peygamberimiz bu konuda tekrar etmiştir. Sahabe-i kiram kalu ya Resulullah limen, kimin için ya Resulullah dediler. Bu nasihat kimin için dediler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Lillahi, Allah için. Ve kitabihi, onun kitabı için. Ve Resulihi, onun Resulü için. Müslümanların imamları ve onların geneli için dedi. Evet. Din nasihattır. Yani öğüttür. İyiliği tavsiye etmektir. Nasihat etmektir. Güzelle anlatmaktır. Güzel olan şeyleri örnek almaktır. Onun için ben şu okulları bitirdim. Şu kadar eğitim aldım değil. Hepimiz için nasihat lazımdır.
0: Evet hocam.
1: Kaç yaşında olursak olalım.
0: Yaşı yoktur hocam.
1: Evet, yaşı yoktur. Küçücük bir çocuktan bile insan bazen nasihat alıyor. Hani İbrahim aleyhisselam bize çok yakın. Urfa bölgesinde Nemrut ve o çevrede bulunan hatta Azer put yaparmış.
0: Evet.
1: Küçük çocuk Rabbini arıyor. Ulu azim peygamberlerden İbrahim aleyhisselam dünyada iken evladıyla sınanmış. Canıyla sınanmış. Ateşe atılmış. Yine şöyle demiş. Hasbiyallah. Allah bana yeter. Ni'mel mevla. O ne güzel mevla.
0: Evet.
1: O ne kadar güzel yardımcı şeklinde Cebrail aleyhisselama bu şekilde cevap veriyor. Küçük yaşta olmasına rağmen Rabbini aramış, Allah'ını bulmuş. O günün kavmine, o günün firavunlarına, o günün tağutlarına Kur'an'ın deyişiyle öyle güzel misal getirmiş ki puthanedeki putlar için bayram yapıyorlar. İbrahim Aleyhisselam hastalığını bahane ediyor. Gidiyor putları kırıyor. Baltayı da en büyük putun boynuna asıyor. Bunu yapsa yapsa İbrahim yapar diyorlar. İbrahim Aleyhisselam'ı yakalamışlar. Genç, çocuk. Evet. Ben yapmadım diyor. Puta sorun. Kıskanmış o yapmıştır diyor. Ya İbrahim, sen bilirsin ki putlar konuşmazlar. Konuşmayan, akletmeyen, yemeyen, içmeyen, hiçbir şeye faydası olmayan şeye ne diye itibar ediyorsunuz? Bir olan Allah'a davet etmiş İbrahim Aleyhisselam. Küçük yaşta bakınız öğüt vermiş. Onun o sünneti İmam-ı Azam'a bakıyoruz. Küçük yaşta Küfe şehrinde bir imansız geliyor. Her şeyin kendi kendine olduğunu, kendi kendine yapıldığını, Allah diye bir varlığın olmadığını, ipe sapa gelmez şeylerle iddiada bulunduğunu küfe halkı görünce itibar etmiyorlar bu adama. Bizim diyorlar bir bilginimiz var. Numan bin Sabit, asıl ismi Numan, İmam-ı Azam Hazretlerinin. Sen onu yenersen ondan sonra biz senden tartışırız diyorlar. Küçük yaşta olmasına rağmen.
0: Evet.
1: Daha 7-8 yaşlarında Numan bin Sabit. Fuat Kur'an-ı Kerim'i hıfz etmiş. Birçok ilim öğrenmiş.
0: Evet.
1: İmam-ı Azam Hazretleri geliyor. İşte konuşuyorlar rivayete göre. Köy meydanında toplanacaklar. O imansız insanla tartışacaklar. İkna edecek. Rivayete göre İmam-ı Azam Hazretleri vaat edilen saatten biraz geç kalmış gelmiş. Tabi bunu kasıtlı yapıyor. O imansız kişi diyor ki ne? Ey çocuk diyor, benden korktun mu diyor, geç kaldın. Tabi ondan öncesinde atıp tutuyor. Hani sizin bilgininiz, hani sizin aliminiz, nerede kaldı bu çocuk? Gelmedi, korktu, kaçtı ha şeklinde köy meydanında kendi kendine söyleniyor. Tam o esnada İmam-ı Azam gelmiş. Nerede kaldın diye sorunca amca diyor, bizim evimiz şu derenin öbür tarafında. Köprü yıkılmıştı. Ben de geçemedim. Ağacı emrettim. Ağacı yıkıp köprü ol, beni karşıya geçir dedim. Ağaç da devrildi, yıkıldı. Köprü oldu, onun üstünden geç, onun için geç kaldım diyor. Bir ahmak çocuk diyor. Hiç diyor senin sözün ne? Ağaç yıkıldı, köprü olur mu? Küçük yaşta olmasına rağmen İmam-ı Azam Hazretleri bir ahmak diyor. Sen bir ağacın bir köprü olacağına İnanmıyorsun da bu kainatın, bu kadar mahlukatın kendi kendine var olduğunu bu insanlara nasıl anlatırsın diyor. Nasıl bir Allah'ın olduğunu söylemezsin diyor. Nasıl inanmazsın diyor. Adam taş kesilmiş olduğu yerde. Ne diyeceğini bilememiş. Haksız mı?
0: Yeah.
1: Hani din nasihat diyoruz ya.
0: Evet.
1: Peygamberimiz din nasihat demiş ya. Nasihati bazen çocuktan alacağız. O kişi demiş ki, peki demiş senin bu yaratan Allah dediğin kimse bana göster de sana inanayım demiş. Allah'ı bana göster de sana inanayım diyor. İmansız kişi. İmam-ı Azam Hazretleri rivayete göre bir bardak süt istemiş. Sütü haline alıyor. Bu nedir? Süt. Köy meydanındaki herkes seyrediyor tabi. O imansız adama soruyor. Yoğurt neden yapılır diyor. Sütten diyor. Peynir neden yapılır? O da sütten yapılır. Ayran? O da sütten yapılır. Çökelek? O da sütten yapılır. Yağ neden çıkar? Sütten çıkar. Doğru mu?
0: Hepsinin ana maddesi süt.
1: Evet. Allah'ı gösterecek. İmansız kişiyi Allah'ı gösterecek. İmam Azam diyor ki de, peki diyor, şu bir bardak süt, sütten çıkıyorsa, şu bir bardak sütün içerisinde yağı, yoğurdu, peyniri, çökeleği bana göster de sana inanayım diyor. Nasıl diyor? Madem bundan çıkıyor, aa sana süt, göster bana diyor. Adam kemkim yapıyor tabi. Diyor ki, sen şu bir bardak sütün içerisinde yağı, yoğurdu, sütü bundan olduğunu bildiğin halde gösteremiyorsun da, bunlar var, bunu biliyorsun. Şu kainatın içerisinde her şey Allah derken ben sana Allah'a nasıl göstereyim? Küçücük çocuk, 6 yaşında, 8 yaşında. Adam taş kesilmiş rivayete göre. Ne diyeceğini bilememiş. Bu kez demiş ki ne? Peki demiş, senin bu Allah'ın şu anda ne iş yapıyor? Onu söyle bana, İnanayım demiş. Şöyle bir iki dakika İmam-ı Azam Hazretleri duraksamış. Söylerim de demiş. İmam-ı Azam Hazretleri biraz aşağı yerde. O müşrik de, Allah'a inanmayan kişi de biraz yüksek yer demiş. Sen demiş oradan aşağı inersen, ben de yukarı çıkarsam sana söylerim demiş. Tamam demiş, gel. Yerleri değişmişler. İmam-ı Azam Hazretleri yüksek makama çıkmış, o da aşağı inmiş. Hadi söyle demiş. Haşim de Allah demiş, senin kimi imansızı yüksek yerden indirdi, benim kimi imanlı genci diyor buraya çıkarttı. Allah bu işi yaptı diyor. Adam ne diyeceğini bilemiyor. Ed-dinu nasihatun. Din nasihattır. Kur'an-ı Kerim'de Lokman suresi var. Lokman aleyhisselam, ya buneyye diyor, ey oğulcuğum, ey çocuğum, la tüşrik billah, Allah'a sakın şirk koşma diyor. Öğüt veriyor. Yaşlı baba çocuğuna öğüt veriyor. Bazen yaşlı bir kimseden öğüt alacağız, nasihat alacağız. Tabi en güzel örnek bizim için peygamberdir, peygamberimizdir. Onun sözleridir, onun tavsiyeleridir. Kur'an'dır. Rabbim öğüt alan, ibret alan, nasihat alan, ders çıkaran kullarından eylesin bizleri.
0: Amin. Amin. Amin.
1: Neslimizi, neslimizden İslam önderleri çıkarsın Rabbim.
0: Amin.
1: Dini en güzel şekilde anlayıp yaşamayı bizlere nasip eylesin.
0: Amin. Eyvallah hocam. O zaman güzel bir Bekir Çiçek'ten dinleyelim. Öncelikle şu an bizlere kulak vermekte olan tüm sultancılarımıza armağan olsun. Ayrıyeten Karaoğlu Zikir Turizm Merkezi Gaziantep'te sevgili yönetim kurulu başkanımız Tevfik Karaoğlu'na sevgiye selamlarımızı iletiyoruz. Hayırlı cumalar dileklerimle armağan ediyorum. Selçuk Almacı, İbrahim Karaoğlu ve Hüseyin Karaoğlu'na, sevgili Orhan Özdemir hocama, rehber hocalarımızdan Orhan Özdemir hocama armağan ediyorum. Şu an şirketimizde bulunan tüm hocalarımıza armağan olsun, en güzel ilahiler. Hayırlı cumalar diliyorum.
2: Sultan Efendi.

0: sevgili dostlar, devam ediyor birliktelik. Sevgili Hallaç Hocam Mustafa Doruk Huli ile sohbetimiz ve aynı zamanda aralarda da böyle birbirine en güzel gönüllerimizi hoş eden ilahilerle programımızı süslüyoruz. Evet hocam.
1: Evet.
0: Nasihat dedik.
1: Evet, nasihat dedik. Rabbimiz yine Ali İmran suresinin 103. ayetinde. Ayete geçmeden önce bazen tabi işte İslam'da cemaat olmak, cem olmak Allah'ın emri,
0: evet,
1: olmasına rağmen geçmişte yaşadığımız işte cemaat kelimesini kullanan bizden görünüp aslında bizden olmayan kişilerin İslam ümmetini parçalamak için yapmış oldukları entrika cemaat kavramında işte şimdi kardeşlerimiz camiye çağırıyoruz. Cemaat olalım, birlikte olalım, birlikte namaz kılalım. Bakınız, bir dostumuz, bir kardeşimiz vefat ettiğinde onun cenazesinin kalkmasında, kaldırılmasında, defnedilmesinde, biz buna İslam'da teçhiz ve tekfin diyoruz. Yani bütün toplumun sorumlu olduğu, bütün toplumun sorumlu olduğu, hiç kimse yapmadığı zaman bütün toplumun sorumlu olduğu bir farzdır bu. Bir kısım Müslümanlar bunu yapmakla cem olup bu farziyet hepimizin üzerine düşüyor. Evet. Düşünün, vefat etmişsiniz, önünüzü kimse kaldırmasa toplanıp nasıl olur?
0: Hoş olur.
1: Onun için bile bir cemaat lazım.
0: Evet.
1: Cem olmak. Allah'ın emri cem olmak. Fakat geçmişte cemaat kavramına sahip çıkıp, sahiplenip, cemaatçilik yapıp, insanların kurbanlarını çalan, adaklarını çalan, kurban derisini çalan, fakir fukaranın zekatını çalan, zihniyeti bozuk kişilerin,
0: evet,
1: daha sonra bu millete kurşun sıktığını gördük. Tabii bunlar istisna. Bunlara bakıp da cemaattan uzaklaşmak doğru bir şey değil.
0: Kesinlikle.
1: Çünkü cemaat olmak, cem olmak. Bugün cuma günü. Müslümanlar cem olmak için nereye gidiyor? Camiye gidiyor. Biz camiye çağırdık. Onlar iş merkezlerine, derneklerine, yurtlarına çağırdılar insanları.
0: Evet.
1: Emma Basma Tuluma gibi insanları soymak için gençliğimizi kullandılar. Talebemiz var dediler, yalan söylediler. Fakat yalancının mumu yasıya kadar yanar hesabı. Gün geldi, maskelere düştü. Rabbim bu gibi insanlara fırsat vermesin. Rabbimiz ayet-i kerimede sauzubillah böyle başlıyor. Ve'tasimu bihablillahi cemi'an. Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı yapışın. Ayrılıp parçalanmayın. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşman kişiler idiniz de Allah gönüllerinizi birleştirdi ve Allah'ın nimeti sayesinde kardeş kimseler olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarında iken oradan da sizi Allah kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle açıklıyor ki doğru yolu bulasınız. Evet, doğru yolu bulmak için Allah ayetlerini bize bu şekilde açıklıyor. Sımsıkı yapışın diyor Allah'ın ipine. Allah'ın bir ipi mi var? Bu dar bir meseldir. Kitap ve sünnettir. Yani Kur'an'a sarılacağız. Peygamberin sünnetine bakacağız. İnsanlar, sahabe-i kiram, muhacirler Mekke'den Medine'ye geldiğinde İşte Es ve Hazrec kabileleri Yahudilerden birbirlerine düşmanlardı. İslam'la şereflenince kardeş oldular. Neredeyse bir ateş çukurunun kenarına gelmiş ateşe düşecekler. İslam'la şereflendikten sonra Allah onları o düşmüş oldukları durumdan kurtarmıştı. İşte bundan haber veriyor Kur'an. Bunu demek istiyor. Onun için geçmişe bakıp İşte aman ha cemaat olmayalım, camiye gitmeyelim, bir araya gelmeyelim gibi düşünceler dilimize yok. Bunu Peygamberimiz en güzel şekilde açıklıyor. Ebu Zer radıyallahu anh şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim cemaatten bir karış ayrılarak dışarı çıkarsa İslam bağını boyundan çıkartmış olur. Hadis anladık mı? Kim diyor cemaatten bir karış ayrılarak dışarı çıkarsa İslam bağını boyundan çıkartmış olur. Düşünün 80 darbesinden sonra insanlar camiden uzaklaştılar. Niçin? O zamanın yönetimi

0: dediler. O günler gitsin gelmesin. Fakat bize en güzel örnek Peygamberimiz ve onun sahabesidir. Mekke'de Müslümanlara o kadar zulmettiler. Ambargo uyguladılar. Boykot uyguladılar. Şu anda Gazze'de, Filistin'de en büyük zulüm yapılıyor. Peki insanlar dininden, birlik olmaktan vazgeçiyor mu? Geçmiyorlar. Biz de vazgeçmeyeceğiz. Onun için mümkün mertebe camilerde namazlarımızı kılmaya Müslüman olarak gayret edelim. Çünkü camide cemaat olduğumuz zaman tek başımıza kıldığımız namazın sebebiyle, cemaat haline kıldığımız namazın sebebiyle ayrıdır. Cemaatle kıldığımız namazda 27 derece diyor Peygamberimiz, daha fazla, daha ziyade sevap vardır. Dedik ya, bir ölümüz öldü, bir cenazemiz oldu. Kimse gelmese nasıl kaldıracağız? Orada bile bir cemaat var, birliktelik var, beraber olma var, üzüntüyü paylaşmak var. Yine bu konu üzerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ben de size Allah'ın bana emrettiği 5 şeyi emrediyorum. Birincisi dinlemeyi. İkincisi itaat etmeyi. Üçüncüsü cihad etmeyi. Dördüncüsü hicret etmeyi. Beşincisi cemaat olmayı. Buna mukabil kuşkusuz ki kim cemaatten bir karış ayrılırsa andolsun ki İslam bağını boyundan çıkartmış olur. Ancak cemaate tekrar dönerse bu müstesna. Kim cahiliye davasını iddia ederse kuşkusuz ki o cehennemlik kimselerdendir. Allah muhafaza etsin. Namaz kılsa da, oruç tutsa da durumu aynıdır. Buna mukabil siz Allah'ın davasına davet ediniz. Çünkü Allah size Müslümanlar, müminler ve Allah'ın kulları diye isimlendirmiştir. Evet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ben de diyor size şu 5 şeyi emrediyorum. Dinlemeyi, itaat etmeyi, cihad etmeyi, hicret etmeyi, en önemlisi de cemaat olmayı, birlikte olmayı, beraber olmayı, beraber hareket etmeyi. Hatta bir hadis-i şerifte Peygamberimiz 3 kişi yola çıksanız birini yol emiri seçin diyor. Evet. Önder seçin. Ona uyun. Rabbim en güzel şekilde kendisine kul olan, Habibine ümmet olan kullarına eylesin bizlerle.
1: Amin. Amin hocam. Eyvallah hocam. Bilahi dinleyelim. Grup Anka'dan Hazreti Hamza'yı dinleyelim hocam. Hazreti Hamza Peygamber Efendimizin amcası. Aynı evet. zamanda süt kardeşi. Allah'ın aslanı. Evet. 625 yılında Uhud Savaşı'nda şehit düşerek şehitlerin efendisi unvanını evet. alan Hazreti Hamza'nın ilahisini dinleyelim.
0: Şuhada Uhud'un sultanı.
1: Evet. Uhud'un bahrında yatan, Musab bin Umeyr'le yatan Hazreti Hamza radıyallahu anh.
0: Rabbim şefaatlerine nail eylesin.
1: Amin.
0: Bizleri onlarla birlikte haşr eylesin. Amin. Bizi dinleyenler de inşallah.
1: Evet, gezilerimizde de Uhud olacak. Hazreti Hamza şehitliği olacak. Uhud bizi sever, biz de Uhud'u severiz.
0: Evet.
1: Peygamber Efendimizin sözüdür. Uhud sıradan bir dağ değildir, cennetten bir dağ buyurmuştur Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem.

0: Evet efendim, birliktelik devam ediyor Radyo Sultan'da. Karaoğlu Zikir Turizm katkıları altında. Karaoğlu Zikir Turizm 4 Ağustos umre kayıtları devam etmektedir sevgili dostlar. Evet, 20 günlük umre turunda Gaziantep'ten Türk Hava Yolları ile uçuş, aktarmasız uçuş, 54 kilogram valiz hakkı. Kabe'ye en yakın mesafede mahbes bölgesinde 3 dakikalık mesafede, 2 dakikalık mesafede açık büfe, lüks oteller. 5 umre, bay bayan, rehber, hocalar. Aynı zamanda 50 gezi programı ve daha yenileri. Valiz, sırt çantası, zemzem seccade hediyemizdir sevgili dostlar. Mutlaka kayıt için sizleri ofisimize zemzem içmeye bekliyoruz inşallah. Vakıflar Bankası yanı İstanbul Oteli karşısı 544-748-4207 544-253-51-87 telefon numaralarımız. Evet, gönül rahatlığıyla maneviyat dolu bir umre yaşamak istiyorsanız mutlaka sizleri Karaoğlu Zikir Turizm'e bekliyoruz. Evet hocam, tanıtımımızı yaptık. Karaoğlu Zikir Turizm dedik. Kalitenin tek adresi dedik. Hizmetlerimizi anlattık. Hocalarımızdan biri olan sevgili kıymetli hocam Mustafa Dorukoğlu, Hallaç Hoca.
1: Elhamdülillah
0: yıllardan beri bu işin içinde. Evet.
1: Rabbim nasip etti. Sizin gibi güzel insanlarla beraber olduk, cem olduk, toplandık. Şu anda sesimizi duyan Antep'te İbrahim Hocamız, Ahmet Hocamız, özellikle Yusuf Hocamız bizi dinliyorlar. Gerçekten yaşlarının geçmesine, genç olmalarına veya yaşlı olmalarına rağmen şirketimizde öyle özverili çalışıyorlar ki bizimle birlikte umreye giden kardeşlerimiz bile onların o özverili kadın bayan hocalarımızın çalışmalarından dolayı hepsi memnun, hepsi duacı.
0: Elhamdülillah.
1: Bazen bir işte evet ticaret yapıyorsunuz, para kazanıyorsunuz ama ondan daha önemlisi dürüst davranmanız, insanları kandırmamanız, aldatmamanız, evet, önemli olan. Yani dua almanız. İyi iş
0: kesinlikle
1: yaparken
0: hocam.
1: İşte zaman zaman duyuyoruz, Allah razı olsun falan kişiden bir mal aldım, bereket gördüm hocam diyor. Yani parasıyla mal almış, bereket görmüş. Düşünebiliyor musunuz? Ticaret yaparken de böyledir. Yani alışveriş yaparken de böyledir. Aldatan diyor Peygamberimiz bizden değil.
0: El-Gelşeş leyse minna.
1: Evet.
0: Tanıştın mı hocam?
1: Yani insanları aldatmayacağız, kandırmayacağız.
0: Evet.
1: Zaman zaman tabii orada olan olumsuzluklar oluyor. Yani bizim elimizde olmadan. Mesela evvel sene yaşadığımız bir olay. Hacılarımız da orada bu işe şahit oluyorlar. İşte garajı kapattılar. Mahbesi kapattılar. Dediler ki ne, Hudeyi garajına gideceksiniz Ramazan'da. Tam ters istikamet. Umrecilerimize biz perişan olduk. Fakat Peygamberimiz 1500 sene önce demiş ki el haccu el meşakka demiş. Yani biz de istemiyoruz. Mahbes ineceğiz. Diyor ki ne, Suudi Arabistan işte Mekke Belediyesi Hudeyi garajına diyor gideceksiniz. Otobüsler oraya götürdü. Ramazan'da. Artı bir hafta sonra Gazze garajı açıldı dediler. Gazze garajına gideceksiniz.
0: Evet.
1: Yani güzergahımız bazen değişiyor.
0: Hocam tabii ki değişebilir. Evet. O yoğunluktan dolayı böyle özel günlerde Ramazan umrelerinde özellikle bazen oranın yönetimi bazı kararlar alıyor ki bu da insan hayatı yönünden çok önemlidir. Çünkü yoğunluk oluyor biliyorsunuz, geçen Ramazan, yani genelde bütün Ramazanlar çok yoğun geçer. Yoğun olduğu için de bazen bazı güzergahlar değişebiliyor. Ama diğer zamanlarda Allah'ın izniyle inşallah normal umre turlarında, bu Ramazan umresi istisna, Diğer umre günlerinde Allah'ın izniyle hiçbir zaman istikametimiz şaşmadı. Hep aynı istikamet üzerine inşallah hacılarımızı mahbes bölgesinden aldık. Servislerimizde 2 dakikalık tabii, mesafeyle tabii. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem'in doğduğu evin karşısındaki durağı bıraktık. Yani toplamda otelden çıkıp da Kabe'ye girişimiz inşallah Bab-ı Selam kapısından girişimiz 3-4 dakikalık bir mesafe. Rabbim nasip eylesin inşallah. Bizimle gidenler biliyor. Bizim kendimizi anlatmamıza gerek yok hocam. Elhamdülillah 2-3 sezondan beri bir pandemiden dolayı şirketimiz çok eski köklü bir şirket. Birkaç yıl ara vermiştik pandemiden dolayı. Ondan sonra sevgili Hallaç hocamla birlikte 3. sezonumuza girdik kiliste. Çok güzel şeyler de yaptık.
1: Elhamdülillah.
0: Elhamdülillah hocalarımız, ekibimiz, yönetim kurulu başkanımız Tevfik Karaoğlu, canla başla çalışıyoruz. Severek yapıyoruz, severek yaşıyoruz bu işi. Rabbim ayaklarımızı kesmesin o güzel yerlerden. Biz tamamen bu işe ticari yönüyle değil de Allah'ın rızasını kazanmak için, umrecilerimizin rızasını kazanmak için, Rahman'ın misafirlerine hizmet edebilmek adına bu işin içindeyiz. Rabbimize ne kadar şükretsek bu manada çok azdır. Evet hocam.
1: Amin. Onun için diyoruz ki gideceğiniz zaman bizimle görüşmeden karar vermeyin.
0: Kesinlikle
1: yani
0: hocam.
1: Yani gideceğiniz otelin mesela şu anda bizim otellerimiz belli. Mahbeste.
0: Tabii ki hemen ismini de verebiliriz.
1: Araştırıp
0: inşallah.
1: Sormadan yani körü körüne gidip bağlanmayalım. Şu anda geçen seneki fiyatımız aynı.
0: Evet fiyatlarda bir değişiklik yoktur. Değişiklik geçen yılki
1: fiyatlarla
0: aynı.
1: Çok uygun bir şekilde. Yani Türkiye'de bir herhangi bir işte 3 yıldız bir otele gitmeye kalksanız bu paranın fazlasını harcarsınız. Rabbim nasip etsin inşallah. Birlikte umre yapalım. Evet.
0: Evet, Mekke'den gelirken hocam otelimiz, Mekke otelimiz, Kabe'den gelirken daha önce gidenler bilir, Mahbes durağından çıkıp Bereket Rıfai tüneli çıkınca hemen sol taraftaki ilk otel hocam.
1: Evet, tüneli çıkıp Mahbes'ten evet. girdiğimizde
0: evet, Mahbes, Kabe yönünden gelirken
1: sol tarafta.
0: Sol tarafta ilk otel hocam. Düşün ya, ilk durakta ilk otel. Evet. Yani biz 3 dakika diyoruz ama daha az bir sürede inşallah umrecilerimiz Kabe'ye evet. kavuşmuş olacak.
1: Yemek şirketimiz de aynı şekilde.
0: Yemek şirketimiz de
1: o da belli.
0: Alsancak yemek şirketi hakikaten çok isminden söz ettiren çıkartmış olduğu yemeklerle biliyorsunuz Oransis Otel'de ki yemek şirketimiz evet, hocam. Giden umrecilerimiz bilir. Ne kadar güzel ve kaliteli yemek çıkarttıklarını giden umrecilerimiz biliyor.
1: Evet. Rabbim nasip etsin.
0: Amin.
1: Tekrar
0: amin.
1: Nasip etsin inşallah.
0: Evet, Instagram sayfalarımızdan takip edebilirler. Hizmetlerimizi paylaşıyoruz. Her grubun, her götürmüş olduğumuz her grubun görüntülerini, videolarını, resimlerini
1: günlük olarak
0: paylaşıyoruz. Yapmış olduğumuz programları günlük olarak paylaşıyoruz. Oradan da fikir sahibi olabilirler inşallah.
1: Evet. Konumuza devam edelim o zaman. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine cemaat hakkında şöyle buyurmuştur. Kim cemaatten bir karış ayrılır ve ölürse ölümü cahiliye ölümü olur. Aman ya Rabbi tövbe. Kim diyor cemaatten bir karış ayrılır ve o halde ölürse ölümü cahiliye ölümü olur. Onun için Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Rabbimizin emri. Cemaat olun, cem olun, beraber olun. Bakın bugün cuma günü, cuma namazı mükellef olan bütün erkeklere farz, kadınlara değil. Onun için cuma namazını özellikle erkek kardeşlerimiz ihmal etmesinler. Cemaate gitsinler. Cuma namazına gitsinler. Yine Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cemaate birlikte olun. Cemaati terk etmekten sakının. Şüphesiz ki şeytan tek başına kalan ile beraberdir. İki kişiden ise uzaktır. Kim cennetin ortasını istiyorsa cemaatle birlikte olsun. İyilik yaptığında ona sevinen, kendisinden bir kötülük meydana geldiğinde ise ona üzülen kimse mümindir. Evet, hadis-i şerifi anlamamız için tekrar etmek istiyorum. Cemaatte birlik olun, birlikte olun. Cemaati terk etmekten sakının. Şüphesiz ki şeytan tek başına kalan ile beraberdir. İki kişiden ise uzaktır. Kim cennetin ortasını istiyorsa cemaatle birlikte olsun. İyilik yaptığında ona sevinen, kendisinden bir kötülük meydana geldiğinde ise ona üzülen kimse mümindir. Rabbim bizleri mümin kullarından, kendisine güvenilen, kendisinden kimseye zarar gelmeyen kimselerden eylesin.
0: Amin.
1: Onun için bugün cuma, cumada cem olalım, beraber olalım, beraber hareket edelim, omuzlarımız beraber olsun. Rabbim Müslümanlara dirlik versin, birlik versin, İslam diyarlarına beraberlik versin, huzur versin. Dualarımız bir olsun inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: El cemaatü rahmetün vel firkatü azabın. Cemaate rahmettir, cemaat rahmettir, ayrılık azaptır. Evet, birlikte olmak rahmettir, ayrılık ise diyor azaptır. Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle dedi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: muhakkak ki benim ümmetim sapıklık üzere birleşmez. Benim ümmetim sapıklık üzerine birleşmez. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh şöyle dedi: Allah Resulü şöyle buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem: kuşkusuz ki Allah benim ümmetimi veya Muhammed'in ümmetini delalete, yani sapıklık üzere bir araya getirmez. Ve Allah'ın eli cemaatin üzerindedir.
0: Evet.
1: Sakındırması. Yani Allah'ın bir eli yok da koruması, muhafaza altına alması. Onun için cem olmaktan, bir olmaktan, beraber olmaktan, beraber hareket etmekten Müslüman vazgeçmemelidir.
0: Evet hocam.
1: Sadece camide değil, bakınız ailede bile cem olmak, sıla-i rahmi terk etmemek 54 farzdan bir tanesidir.
0: Evet.
1: Yani akrabalarla ilişkiyi kesmemek.
0: Kesmemek.
1: Evet. O da yasaklanmıştır dinimizde.
0: Evet.
1: Aramak, sormak, gitmeyene gitmek, gelmeyene gitmek, sormak, evet, halleleşmek, halini hatırını sormak. Bir eksiği varsa, bir ihtiyacı varsa onu gidermek Müslümanın görevlerindendir bu efendim.
0: İnşallah hocam. Evet. Yani cuma namazında inşallah hocam
1: bir olacağız.
0: Bir olacağız. Cuma suresinin de hocam 9. 10. ayet, 10. 11. ayetlerinde de şöyle buyurmaktadır: ey iman edenler, cuma günü namaza çağrıldığı, ezan okunduğu zaman hemen Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilmiş olsanız elbette bu sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan isteyin. Allah'ı çok zikredin. Umulur ki kurtuluşa erersiniz. Onlar bir ticaret ve eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona giderler ve seni ayakta bırakırlar. De ki, Allah'ın yanında bulunan eğlenceden ve ticaretten daha yararlıdır. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır.
1: Aminne ve sadakla. Bu ayetler Medine'de Peygamberimiz hutbedeyken nazil oluyor. Cuma suresinde geçiyor ayetler. Kur'an-ı Kerim'de Cuma suresi var. Cuma günü hakkında, cuma namazının farz olduğunu beyan eden. O zaman yani bir kervan geldiğinde zırhlar çalınır. Kervanın geldiği haber verilir. İnsanlar kervanı karşılarlarmış. Alışveriş yapmak için. Evet. Tam Peygamberimiz hutbede, camide, Mescid-i Nebevi'de haber geliyor. Sahabe-i kiram ticarete koşuyor. Peygamberi ayakta bırakmışlar.
0: Evet.
1: Evet. Ayet onun için diyor yani. Bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Daha hayırlıdır diye. Orada tabi sahabenin ileri gelenleri Hazreti Ömer, Ebubekir oradan ayrılmamışlar. Peygamberimizi yalnız bırakmamışlar. Bugün Müslümanlar Gazze'deki, Doğu Türkistan'daki, Irak'taki Müslümanları birlik olmadığımız için, cemaat olmadığımız için ne yaptılar? 1 milyondan fazla Irak'ta bizim din kardeşimiz şehit oldu.
0: Evet.
1: Küffar eliyle. Sadece bakın Muharrem ayındayız. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin torunları Hüseyin Efendimiz 70 sahabe şehit oldu.
0: Evet.
1: Bugün yine Peygamber'in ümmetinden çoluk çocuk demeden ehli küfür birlik olmuş.
0: Evet.
1: Suriye'de aynı zulüm yaptılar. Irak'ta aynı zulüm yaptılar. Libya'da halen daha zulüm yapıyorlar. Doğu Türkistan'da aynı zulmü yapıyorlar. Venezuela'da dün haber çıktı. Düşünebiliyor musun? Büyük bir deprem, iki deprem arka arka kurmuş. Binlerce evet. insan ölmüş.
0: Evet.
1: Lanetlik Amerika asker gönderiyor. Sanki işgal etmek için.
0: Evet.
1: Yardım değil bakın.
0: Allah onları kahru perişan eylesin
1: evet.
0: hocam.
1: O İsrail barış diyor. Barış adı altında zulüm yapıyor. Neden? Eğer Müslümanlar وَعْتَزِمُ بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِينًا hepsi birlik, cemaat olsa dünya Müslümanları bir yumruk olsa bunlar ayağa bile kalkamazlar.
0: Kesinlikle.
1: Cemaat olamadığımız için, cem olamadığımız için, birbirimizi canı gönülden sevmediğimiz için,
0: Rabbim
1: malımızla canımızla cihad etmediğimiz için, cihadı terk ettiğimiz için Allah'ın Resulünü doğru dürüst dinlemediğimiz için, zekatı tam vermediğimiz için, birlik beraberlik olmadığımız için, cihat ruhundan uzaklaştığımız için bugün ehli küfür dünya Müslümanlarla zulüm yapıyor.
0: Evet.
1: Onun için diyoruz ki Müslüman cemaat olacak. Bir olacak. Bir vücudun uzuvları gibi olacak.
0: İnşallah.
1: Nerede olursa olsun birliği olacak.
0: Evet. Cuma namazı geldiğinde ezan okunduğunda elimizdeki işi bırakacağız. Neyimiz var neyimiz yok bırakacağız o an için cuma namazına gideceğiz ve sonrasında inşallah Rabbimizin bize taksim ettiği rızıkları aramaya devam edeceğiz inşallah. Evet sevgili gönül dostları, gönül sen ölmez misin diyecek. Filistin Sultanı'nda Karaoğlu Zikir Turizm katkılar altında devam ediyor birliktelik.

Evet, Fabulosa devam ediyor birlikteliği Kilisenin Sultanı'nda. Karaoğlu Zikir Turizm katkıları altında. Evet, Hasan Dursun seslendirecek, Hazreti Ali diyecek. Hazreti Ali'nin en büyük özelliği derin ilmi, eşsiz cesaret ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme olan sarsılmaz sadakati ile İslam tarihindeki eşsiz konumudur. Kabe'de doğan ilk kişi ve İslam'ı ilk kabul edenlerden biri olarak Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellemin ilim şehri olarak nitelendirdiği yerde kendisini bu şehrin kapısı olarak tanımladığı en büyük sembol isimdir Hazreti Ali radıyallahu anh. Dört halifeden dördüncüsü Hazreti Ali radıyallahu anh. İslam tarihindeki savaşlarda gösterdiği üstün cesaret sebebiyle Allah'ın aslanı Esedullah olarak anılmıştır. Adalet ve takvada hayatı boyunca adaletten, doğruluktan taviz vermemiş, insani vasıflar, cömertlik ve ibadete düşkünlükte örnek alınmıştır Hazreti Ali radıyallahu anh.

0: Evet sevgili dostlar, devam ediyoruz birlikteliğimize. Son 25 dakikamız Karaoğlu Zikir Turizm katkıları altında Kiles'in güçlü sesi Sultan Radyo'da. Sevgili Hallaç hocamla sohbetimiz devam ediyor inşallah. 20-25 dakikaya ne sığdırabilirsek inşallah hocam. Buyurun.
1: Evet. Cem olmak, cemaat olmak demiştik. Yine bir hadis-i şerifte Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: El Müslümü ehul Müslümin. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Müslüman Müslümana zulmetmez. Müslüman Müslümanı terk etmez. Her kim kardeşinin hacetinde bulunursa Allah da onun hacetinde bulunur. Her kim Müslümanın bir sıkıntısını giderirse onun sebebiyle Allah da kendisinden kıyamet günü sıkıntılarından bir sıkıntısını giderir. Ve her kim bir Müslümanı örterse Allah da kıyamet günü onu örter. Hadis-i şerifi tekrar etmek istiyorum. Önemine binaen. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Müslüman Müslümana zulmetmez. Müslüman Müslümanı terk etmez. Her kim kardeşinin hacetinde bulunursa Allah da onun hacetinde bulunur. Her kim bir Müslümanın bir sıkıntısını giderirse onun sebebiyle Allah da kendisinden kıyamet günü sıkıntılarından bir sıkıntısını giderir. Ve her kim bir Müslümanı örterse Allah da kıyamet günü onu örter. Evet. Müslüman Müslümanın kardeşi. Müslüman Müslümana zulmetmez. Onu terk etmez diyor. Rabbim birbirini Allah için sever, birbirine Allah için kardeş olan kullarını eylesin bizleri. Yine Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: sizden hiçbiri kendisi için sevdiği şeyi kardeşi için de sevmedikçe iman etmiş olmaz. Sizden biri kendisi için sevdiği şeyi din kardeşi içinde sevmedikçe iman etmiş olmaz. Rabbim sevdiğini Allah için sevenlerden eylesin. Sevmediğini de Allah için sevmeyenlerden eylesin. Sevgimiz Allah için olmalı. Evet. Düşmanlığımız da Allah için olmalı. Eğer bir Müslüman kardeşimiz bizden bir şey istiyorsa onun hacetini giderirsek, bakınız Allah da bizim yarın yevmül kıyamette bir sıkıntımızı kaldırıyor. Kıyamet günü sıkıntılarından bir sıkıntımızı kaldırıyor. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki siz iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Size yaptığınız takdirde birbiriniz seveceğiniz bir işi göstereyim mi? Selamı aranızda yayın. Evet. Allah Resulü yemin ediyor. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. O zaman Müslüman Müslümanı sevecek. Müslüman Müslüman olduğu için Müslümanı sevecek. Renginden dolayı, mensubiyetinden dolayı, yani ırkından dolayı insanlara, Müslüman kimseye düşmanlık etmemesi gerekiyor. Zenci de olsa, Afrikalı da olsa, eğer Müslümansa bizim kardeşimizdir. Müslüman Müslümanı sevecek. Evet. Aranızda diyor, selamı yayınız diyor Peygamberimiz. Yani selamlaşmayı da unutmayacağız. Müslüman Müslümanı gördüğü zaman sünnet gereği selam verecek. Bir selamı bile Müslüman bugün din kardeşinden esirgiyor. Selam ne? Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Selamu aleyküm. Allah'ın selamı, Allah'ın kurtuluşu senin üzerine olsun. Bir insanın üzerine selam, Allah'ın selamı olduğu zaman o kişi kurtulmuştur diyor. Onun için her namazda tahiyyata oturduğumuzda Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu diyor Rabbimiz. Ey benim Habibim, ey benim sevgilim, ey benim dostum, benim kurtuluşum, benim selamım senin üzerine olsun diyor. Peygamberimiz Miraç'a çıktığında Allah'a selam ediyor. Tazimde bulunuyor. Selam sensin ya Rabbi diyor. Ha? Tahiyyat ve ikram sanadır. O da diyor ki Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi. Benim rahmetim, benim bereketim, benim selamım senin üzerine olsun ey nebim diyor. Orada bile Peygamberimiz biz ümmetini, günahkar ümmetini unutmuyor. Esselamu aleyna. Senin kurtuluşun, senin selamın ya Rabbi. Ve ala ibadillahi salihin. Sana salih bir şekilde ibadet eden kullarının da üzerine olsun şeklinde niyazda bulunuyor. Melekler de böyle diyor. Biz şehadetleri ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine biz şehadetleri ki Muhammed Allah'ın kulu ve Resulüdür. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü kelimesini söylüyorlar. Rabbim son nefeste de bizlere en güzel şekilde can vermeyi, en güzel şekilde Rabbimize kavuşmayı, amin. Habibinin elinden Kevser şarabı içmeyi bizlere nasip eylesin.
0: Eyvallah hocam. Güzel bir ilahi dinleyelim. Birlikteliğimizin sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Zikir turizm katkıları altında. Evet, Hasan Bayar'dan güzel bir ilahi dinleyelim ve bu güzel ilahimizi öncelikle Hacı Mercan ablamıza gelsin, özellikle Bünyamin ağabeyime ve özellikle Reşit Şahan'a armağan ediyorum. Sesimi duymakta olan tüm 106'cılar,
1: evet, tüm beraber oğlu da gelmişti bizden beraber Mercan Hanım'ın. Evet. Orada çok güzel anılarımız oldu. Rabbim gencimize de en güzel makama getirsin inşallah.
0: Amin, amin. Reşit kardeşimiz hakikaten de maşallah çok güzel umre yaptı. Hocam, gruba bakıyorum maşallah, sübhanallah, Allah'ım esirgesin. Boyu, posu, yani Allah'ım gençlerimizi korusun, muhafaza eylesin inşallah.
1: Amin.
0: Tekrarlarını nasip eylesin. Evet, en güzel ilahiler sizler için gelsin inşallah. Haydi bakalım.

sessizce döner durur. Bir yandan umut öğütür, bir yandan insanın ömrünü. Sen yaşadığını sanırsın. Meğer eksiliyormuş her gün biraz daha. Takvim yaprakları değil, sadece düşen. İçinde susturduğun hayaller de kopar senden. Bir sabah aynaya bakarsın. Yüzünde yılların yorgunluğu, kalbinde yarım kalan cümleler ve anlarsın. Zaman ne en çok da sonra dediğin şeyleri alıp götürmüş. Ne kırgınlıklar eskir tamamen, ne de bazen yaralar kopanır. İnsan bazen yaş almaz sadece. Beklemekten, susmaktan ve hep güçlü görünmekten yorulur. Değirmen gibidir zaman, durmaz.

Her şeyden habersiz. Her şeyden habersiz bir şekilde bir sabah uyanıyorsunuz. Bağrınıza ateş düşeceğini bilmeden, acı yüreğini kavuracağını bilmeden, en önemlisi son kez sesini, yüzünü göreceğiniz birini kaybedeceğinizden habersiz bir şekilde uyanıyorsunuz. Hayat bir anlık, bir nefeslik, bir saniyelik. Bilesin ki canından bir parça kaybedeceksiniz. Dünyaları verseniz de onu veremezsin. Ama bilmelisin, işte bilmeden yaşarsın. Her şey sadece bir saat içinde gelişir. Bir saat önce mutluyken, bir saat sonra hayatın en büyük acısını yaşayıp o günden sonra asla mutlu olmamaktır. Her yerde eksikliğini anlarsın. Onsuzluğu boğazında düğüm düğüm hissedersin. O gün, o kara gün yüreğine acı öyle bir düşmüştür ki feryadın yeri göğü inletirken adının söylendiği Sela'yı duymamıştım. Hâlâ o acı, o feryat içimde ilk günkü gibi. Bir bilsen sana ne sarılmalar biriktirdim.

Ben gurbeti uzakta olmak sanırdım. Seni toprağa koymadan önce. Meğer gurbet gidince görmemek, arayınca bulamamak, özleyince sarılmamakmış. Şimdi ne zaman toprak koksa burnuma, içimi çekiyorum. Yürek sızımın kokusu geldi diyorum. Bir de rüyalarıma gelsen, sana sarılsam, çok özledim. Diyelim amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme Rabbena ya Rabbena teqabbel minna inneke entes semiyul alim. Vahfu anna ya kerim, vahfu anna ya rahim. Vahfir lana zunubena bifadlike ve cudike ve keramike. Ya ekremel ekremin ve ya erhamer rahimin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Ya Rabbi, hamdımız sana, şükrümüz sana, tövbemiz sana. Erhamer rahimin sensin ya Rabbi. Merhamet edenlerin en merhametlisi sensin ya Rabbi. Cümlemize merhamet eyle, rahmet eyle. Dinleyen kardeşlerimize rahmet eyle. Duyan kardeşlerimize rahmet eyle. Bizi sevenleri, komşularımızı, sevdiklerimizi affeyle, rahmet eyle. Rahmetinle hem bu dünyada hem de ahirette bizlere muamele eyle. Biz senin rahmetine muhtacız ya Rabbi. Rahmetini dileniyoruz ya Rabbi. Şu cuma saatinde cümlemizi affeyle ya Rabbi. İslam diyarlarına barış ver ya Rabbi. Gazze'li kardeşlerimize dayanma gücü ver ya Rabbi. Zafer nasip eyle ya Rabbi. Amerika'yı, İsrail'i kahreyle ya Rabbi. İş birlikçilerini yüz üstüne eyle ya Rabbi. Yerin dibine geçir ya Rabbi. Gazze'deki kardeşlerimize, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize, Libya'daki kardeşlerimize, İran'da, Irak'taki kardeşlerimize, Suriye'deki kardeşlerimize, dünyanın dört bir tarafında zulmü uğrayıp mazlum Müslümanlara yardım eyle ya Rabbi. İslam birliğini kurup o birliğin başına bizim milletimizin geçmesini bizlere göster ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, senin gücün her şeye yeter. Bizlere affeyle, kulluğuna kabul eyle, hidayet nasip eyle. Dost doğru yolda olanlardan ile nimet verdiklerin yoluna ilet ya Rabbi. Gazaba uğramış, yolunu sapıtmışların değil ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, bizi bir an olsun nefsimizle baş başa bırakma. Nefsin ve şeytanın şerrinden sana sığınırız, bizleri muhafaza eyle. Rızık darlığı çeken kardeşlerimizin rızıklarını genişlet ya Rabbi. Evlatlarımızı salihlerden ile ya Rabbi. Gençlerimizi salihlerden ile ya Rabbi. Abdest namaza daim ile ya Rabbi. Kötü alışkanlığı olan kardeşlerimizi, gençlerimizi o alışkanlıklarından vazgeçirt ya Rabbi. Hidayet nasip ile ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, İlahi ya Rabbi, bizden dua, senden şifa bekleyen hasta kardeşlerimize de Şafi ismi şerifin hürmetine şifalar ver ya Rabbi. Boşluk kardeşlerimize edalar nasip eyle ya Rabbi. İbrahim aleyhisselam'ı İsmail'le sevindirdiğin gibi evladı olmayan kardeşlerimize hayırlı evlatlar nasip eyle ya Rabbi. Evlatlarımızı adil ile, kamil ile, şeriat-ı Muhammed'e kadim eyle. Kulluğuna kabul eyle ya Rabbi. Amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Günahlarımızın affı, dualarımızın kabulü için, ölmüşlerimizin rahmet bulması için, Allah rızası için. El Fatiha.

Evet sevgili gönül dostları, birlikteliğimizin sonuna geldik. Katkılarından dolayı Karaoğlu Zikir Turizm'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Rabbim işlerine kolaylıklar ihsan eylesin inşallah. Sevgili Halla çocuğuma teşekkürlerimi iletiyorum. Geldiler radyomuza, onurlandırdılar, bizlere şeref verdiler. Ayaklarına sağlık hocamın, yüreğine sağlık. Haftaya inşallah.

Sevgili Hallaç hocamın sohbetiyle inşallah karşınızda olacağız. Allah'a emanet olun. Hayırlı cumalar diliyorum. Ben sunucunuz Hasan Kemerli. Hoşça kalın.

0: 7 Aralık stadı karşısında hizmet veren Petrol Ofisi, şehrimize sanat anlamında değer katan Hüseyin Fındık'ın işletmeciliğinde hizmetinizde. Yenilenen yüzü ve uzman personeliyle aracınız için en doğru tercih. Aracınıza güvenilir, kaliteli yakıt alırken siz de konforun keyfini çıkarın. 7/24 açık marketiyle ihtiyaçlarınız her an yanınızda. Üstelik market önüne gelen tüm müşterilerimize sıcacık çay ikramı bizden. Tugay Akaryakıt. Aracınızın gücü sizin konforunuz.
1: Hayatınızın en özel gününe yakışan bir mekan arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesiyle hizmet veren Ufuk Plaza, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Bilgin Cırnavuk ve Ali İspir yönetiminde kaliteli hizmet, şık dekorasyon ve unutulmaz organizasyonlarla en mutlu gününüzü kusursuz kılıyoruz. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Ferah Salon, profesyonel ekip ve güler yüzlü hizmet sizleri bekliyor. Adres 700 kişilik Kız Yurdu karşısı 500 evler. Telefon 0543 232 29 86. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen iletişime geçin. Ufuk Plaza Düğün Salonu, mutluluğa açılan kapınız. İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle

0: Pis kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet. Kampüs Otomotiv, Mesut Yıldırım. Adres çevre yolu üzeri, Yeni Sebze Hali karşı çaprazı. İletişim 0534 332 66 36. Kampüs Otomotiv, güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde. Artık

0: karşı çaprazı 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: Kilis'te asansör hizmetlerinde yeni bir dönem başlıyor. Deminas asansör sistemleri güvenli ve sağlam çözümlerle hizmetinizde. Montaj, bakım, onarım, revizyon. Alanında uzman ekip, titiz işçilik ve güven odaklı yaklaşım. 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Adres: Sultan TV ve Radyo Yan tarafı Yeni Beşevler. 0532 460 83 18. Sağlam adımlarla güvenli yükseliş. Demiras Asansör bir Ahmet Demir kuruluşudur.
2: Mirbey Clean Care Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
2: Temizlikte kalitenin adresi İpek Oto ve Halı Yıkama. Aracınızın ilk günkü temizliğine kavuşmasını, halılarınızınsa hijyenik ve özenli bir şekilde yıkanmasını istiyorsanız doğru adrestesiniz. Halı, yolluk ve halı flexleriniz evinizden alınır, profesyonel ekipmanlarla yıkanır ve tertemiz şekilde adresinize teslim edilir. Üstelik halı yıkama metre fiyatı sadece 40 TL. İpek Oto ve Halı Yıkama'da ayrıca evlerde koltuk yıkama, uygun fiyatlı yağ değişimi, far temizleme, pasta cila hizmetleri de sizleri bekliyor. Yapılan temizlikten memnun kalmazsanız araç alısı yıkama hizmetimiz için kesinlikle ücret talep etmiyoruz. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güler yüzlü anlayışıyla haftanın 7 günü hizmetinizde. Adres: Yeni Belediye Kavşağı girişi. İletişim: 0535 029 27 79. Tekrar ediyorum: 0535 029 27 79. İpek Oto ve Halı Yıkama.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.

0: Demir Bey Klinker Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
3: Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak

duşum uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişiselleştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece kilise değil.

0: tek noktada. Şehrin markası, lezzetin değişmeyen adresi Cicim Dondurma. Doğal lezzetler, damakta iz bırakan aromalar. Her kaşıkta ferahlık, her lokmada mutluluk sizleri bekliyor. Vanilya, fıstık, çikolata, muz, çilek, badem, kavun, portakal, limon, şeftali, şamudut. Her damak zevkine hitap eden eşsiz tatlar. Sadece dondurma değil, ustalıkla hazırlanan çıtır çıtır ve bol fıstıklı baklava çeşitleriyle tatlı keyfi zirveye çıkıyor. Bir gelen bir daha geliyor. Çünkü bu lezzet bağımlılık yapar. Adres Cumhuriyet Caddesi, Cicim Dondurma. Şehrin en tatlı serinliği, en güçlü lezzet markası. Hanımlar, beyler ve çocuklar için kaliteli ürünlerin adresi Charm sizleri bekliyor. İç giyimden pijamaya, gecelikten çeyizlik ürünlere, parfüm çeşitlerinden kadın, erkek ve çocuk atlet boxer modellerine kadar aradığınız her şey Charm'da. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla alışverişin keyfini çıkarın. Adres Cumhuriyet Caddesi, Kardeşler Pasajı girişi numara 34. Charm, şıklığın, konforun ve kalitenin buluştuğu adres. Detaylı bilgi ve alışveriş için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Charm, iç giyimde güven, kalitede tercih. İletişim 0539 232 8579, Ökkeş Başgüden 0541 522 5016, Rami Gökçek.
1: Lezzetin değişmeyen adresi sizleri şimdi yenilenen konsepti ve modern dizaynı ile ağırlıyor. Civan Restoran yılların tecrübesini yepyeni bir atmosferle buluşturuyor. Balık, ızgara, tavuk, tava yemekleri, pide, lahmacun ve zengin sıcak soğuk içecek seçenekleriyle her damak tadına hitap ediyor. Kilis mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan içli köfte artık kent ormanı Civan Restoran'da sizlerle buluşuyor. Ayın belirli günlerinde düzenlenen sıra geceleri ve canlı müzik programlarıyla sadece yemek değil, unutulmaz anlar da sizleri bekliyor. Siz de aileniz ve sevdiklerinizle birlikte kaliteli hizmeti, eşsiz lezzeti ve sıcak atmosferi yaşamak için Civan Restoran'a davetlisiniz. Adres Pamukçuoğlu Mahallesi, Pamukçuoğlu Caddesi numara 1. Rezervasyon 0552 359 3042. Muhammed Civan. Sosyal medya @civanrestorantkentormanı1950. Civan Restorant, merhum Aslan Civan'ın mirasını aynı kalite, aynı güven ve aynı lezzet anlayışıyla geleceğe taşımaya devam ediyor.
2: Mir Bey Clean Care Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar. Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başarpen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başarpen Yapı Vural Özkır. Adres Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başarpen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başarpen Yapı.
1: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
2: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BIMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenilir hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82 0543 813 93 82 0348 813 65 89 Sedat Bayram güvencesiyle.
3: Kilis'te özel güvenlik temel ve yenileme bizim işimiz diye boşuna demedik. Gücümüze güç kattık. 3K özel güvenlikle de sizlere hizmet vermeye başladık. Silahlı silahsız temel ve yenileme sertifikanız için uğrayacağınız adresler Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik. Evet evet, yanlış duymadınız. Artık Kilis'te hem Türkler Özel Güvenlik hem de 3K Özel Güvenlikle fark yaratmaya devam ediyoruz. Haydi gençler, önce eğitim, sonra güvenlik. Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik, temel, yenileme, silahlı ve silahsız eğitim kursları. Adres: Ekrem Çetin Mahallesi, Altan Rezidans 6. Telefon 0348 813 3334 0541 954 5688. 3K Özel Güvenlik, Kayabaş Camii karşısı. Telefon 0348 813 5055 0537.

işimiz bu. RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz. Sultan Efendi.

0: Demir Bey Klinker Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar. 7 Aralık stadı karşısında hizmet veren Petrol Ofisi, şehrimize sanat anlamında değer katan Hüseyin Fındık'ın işletmeciliğinde hizmetinizde. Yenilenen yüzü ve uzman personeliyle aracınız için en doğru tercih. Aracınıza güvenilir, kaliteli yakıt alırken siz de konforun keyfini çıkarın. 7/24 açık marketiyle ihtiyaçlarınız her an yanınızda. Üstelik market önüne gelen tüm müşterilerimize sıcacık çay ikramı bizden. Tugay Akaryakıt. Aracınızın gücü sizin konforunuz.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde. Artık iç çamaşırları, çoraplar ve daha fazlası için uzaklara gitmeye son. Aradığınız kalite, çeşit ve en uygun fiyat artık Kilis'te. Kadın iç çamaşırları, erkek iç giyim ürünleri, her yaşa uygun çorap

0: bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odunpazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: Hayatınızın en özel gününe yakışan bir mekan arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesiyle hizmet veren Ufuk Plaza, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Bilgin Cırnavuk ve Ali İspir yönetiminde kaliteli hizmet, şık dekorasyon ve unutulmaz organizasyonlarla en mutlu gününüzü kusursuz kılıyoruz. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Ferah Salon, profesyonel ekip ve güler yüzlü hizmet sizleri bekliyor. Adres: 700 kişilik Kız Yurdu karşısı 500 evler. Telefon 0543 232 2986. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen iletişime geçin. Ufuk Plaza Düğün Salonu, mutluluğa açılan kapınız.
2: Kilis'te asansör hizmetlerinde yeni bir dönem başlıyor. Deminas asansör sistemleri güvenli ve sağlam çözümlerle hizmetinizde. Montaj, bakım, onarım, revizyon. Alanında uzman ekip, titiz işçilik ve güven odaklı yaklaşım. 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Adres: Sultan TV ve Radyo Yan Tarafı Yeni Beşevler. 0532 460 8318. Sağlam adımlarla güvenli yükseliş. Demiras Asansör bir Ahmet Demir kuruluşudur.
1: İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle

0: kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet. Kampüs Otomotiv, Mesut Yıldırım. Adres çevre yolu üzeri, Yeni Sebze Hali karşı çaprazı. İletişim 0534 332 66 36. Kampüs Otomotiv, güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Güneş dışarıda kavururken siz içeride serinliğin keyfini çıkarın. Yüksek enerji tasarruflu klimalar ve her ihtiyaca uygun soğutucular en özel fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Yazı esintiye dönüştürmek için size en yakın mağazamızı ziyaret edebilir veya WhatsApp üzerinden siparişinizi oluşturabilirsiniz. Bozdoğan Çeyiz, serinleten çözümler sunar. WhatsApp sipariş hattı 0549 527 2749. Instagram Bozdoğan Çeyiz.

0: sürede göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Çocuk giyiminde Kilis de yeni bir marka. Özlem Bebe Çocuk Giyim. 0-15 yaş grubuna uygun çocuk kıyafetlerini çok uygun fiyatlara bulabileceğiniz Kilis'teki yeni adresiniz. Ayrıca bebe araç gereç ürünlerinde geçerli indirimler sizleri bekliyor. Bebeleriniz için A'dan Z'ye tüm bebek kıyafetleriyle sayamadığımız birçok ürün Özlem Çocuk Giyim'de. Kredi kartı da geçerlidir. Adres Kemaliye İlkokulu aşağısı. Telefon 0536-855-4095. Çocuklarınız bize emanet.
1: Mirbey Clean Care Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz.
2: Radyosu olan bizi dinliyor. Sultan FM.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'in köklü mutfağını ve Halep'in eşsiz tatlarını aynı sofrada buluşturuyor. Yaren tarihi taş mekanlar, usta eller, gerçek lezzet. Kilis'in yöresel lezzet ustası Mehmet Ali Şef'in maharetli dokunuşlarıyla hazırlanan yemekler damaklarda iz bırakıyor. Taş duvarların arasında geçmişin ruhunu hissederek unutulmaz bir lezzet deneyimi sizi bekliyor. Kilis ve Halep mutfağının en seçkin lezzetleri. Menüde neler var? Usta ellerden çıkan tüm kebap çeşitleri. Kilis tava, oruk, kübbül müşfiye, şey el mahşi, sucuk hamra, mumbar, eşkili kebap, firik pilavı, lahmacun, altı ezmeli ve zengin serpme kahvaltı seçenekleri. Odunpazarı Caddesi numara 116 Kilis. 0348 822 2279 0543 259 7980. Instagram Yaren Taş Mekanlar. Lezzetin adresi değişmez. Yaren.
2: Güvenlik sektöründe kariyer yapmak mı istiyorsunuz? Doğru adres Gediklioğlu Özel Güvenlik Eğitim Kurumu. Konforlu ve geniş sınıflarımızda en güncel eğitim metotlarıyla öğrenme sürecinizi en verimli hale getiriyoruz. Alanında uzman eğitmenlerimizle teorik bilgiyi pratiğe dökerek sizi profesyonel bir güvenlik görevlisi olmanız için hazırlıyoruz. Silahlı ve silahsız temel eğitim, silahlı silahsız yenileme eğitimi ve silah farkı eğitim programlarımızla güvenlik alanında ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgi ve becerileri kazanmanızı sağlıyoruz. Eğitimlerimiz ve kayıt süreci hakkında detaylı bilgi almak için sizleri bir kahve içmeye bekliyoruz. Gediklioğlu Özel Güvenlik Eğitim Kurumu. Güvenli bir kariyer için doğru adımı bizimle atın. Telefon 0531 917 71 çift 0 0539 772 4407. Yeni Beşevler Yürüyüş Yolu Üzeri Merkez Kilis.
3: Temizlikte kalitenin adresi İpek Oto ve Halı Yıkama. Aracınızın ilk günkü temizliğine kavuşmasını, halılarınızınsa hijyenik ve özenli bir şekilde yıkanmasını istiyorsanız doğru adrestesiniz. Halı, yolluk ve halı flexleriniz evinizden alınır, profesyonel ekipmanlarla yıkanır ve tertemiz şekilde adresinize teslim edilir. Üstelik halı yıkama metre fiyatı sadece 40 TL. İpek Oto ve Halı Yıkama'da ayrıca evlerde koltuk yıkama, uygun fiyatlı yağ değişimi, far temizleme, pasta cila hizmetleri de sizleri bekliyor. Yapılan temizlikten memnun kalmazsanız araç alısı yıkama hizmetimiz için kesinlikle ücret talep etmiyoruz. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güler yüzlü anlayışıyla haftanın 7 günü hizmetinizde. Adres Yeni Belediye Kavşağı girişi. İletişim 0535 029 27 79. Tekrar ediyorum, 0535 029 27 79. İpek Oto ve Halı Yıkama.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.
4: Adam Gibi Radyo, Sultan Radyo.

0: İstek ve mesajlarınız için Radyo Sultan WhatsApp hattımız 0348 813 97 90. 813 97 90. Mesajlarınızı yazın, Radyo Sultan'da anında yayınlansın. Anında yayınlansın.
1: Hasret rüzgarları çok erken esti.

0: Süper Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Oto alım satımında ikinci el otomobilde güvenin tek adresi Açık El Oto Center. Araçlarınızı değerinde satmak veya ikinci el araba almak için uğrayabileceğiniz tek yer. Otomobil alırken Açık El Oto Center'a uğramadan karar vermeyin. Önceliğimiz her zaman müşteri memnuniyeti. Kredi kartıyla satışlarımız mevcuttur. Adres Kilis Özel İdaresi Karşısı. Telefon 0530 665 0979 Hurşit Açıkel. Kalite işini doğru yapanların imzasıdır. Açıkel Auto Center.
3: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağa Çıkan Ticaret Yanı, Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
4: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı Kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres Yeni Hastane Yolu Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
5: Beyoğlu Eğitim Kurumları. Başarı tesadüf değildir. Doğru kadronun eseridir. Öğrencilerimizin akademik potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için profesyonel, bireyselleştirilmiş ve sonuç odaklı eğitim çözümleri sunuyoruz. Etüt programlarımızla düzenli ve verimli çalışma alışkanlığı kazandırıyoruz. Birebir derslerimizle eksikleri nokta atışı tamamlıyoruz. Sınav hazırlık programlarımızla yüksek başarı hedeflerine ulaşıyoruz. Rehberlik hizmetlerimizle motivasyonu yüksek tutuyor, doğru yönlendirme yapıyoruz. Çünkü her öğrenci özeldir. Biz de eğitimimizi her bir öğrencinin ihtiyaçlarına, hedeflerine ve öğrenme tarzına göre şekillendiriyoruz. Güçlü kadromuz, sistemli yaklaşımımız ve samimi ilgimizle öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Beyoğlu Eğitim Kurumları, Necmettin Erbakan Mahallesi, Yatalakoğlu Sokak, Emir Apartmanı numara 21, 0554 279 28 28.
1: Kilis'te gerçek yaprak dönerin adresi olan Tavacı Kebap Han'da misafirlerimizin beğenisine sunduğumuz yeni lezzetimizde artık menümüzde yerini aldı. Kaliteli et, ustalıkla hazırlanan özel tarifler ve yılların tecrübesiyle hazırlanan ürünlerimizde lezzet farkını hissetmeye davet ediyoruz. Menümüzdeki gerçek yaprak et döner çeşitleri, bol soslu İskender, pilav üstü döner, sade porsiyon, lavaş dürüm çeşitleri, tombik döner ve somun arası döner personelle kendinize bir ziyafet çekin. Lezzetten, kaliteden ve güler yüzlü hizmet anlayışımızdan ödün vermeden sizleri ağırlamaya devam ediyoruz. Adres Gaziantep yolu üzeri Migros karşısı. Rezervasyon 0543 773 8213 0541 280 3547. Tavacı Kebap Han. Gerçek yaprak dönerin, lezzetin ve kalitenin değişmeyen adresi.
6: Lezzetin değişmeyen adresi sizleri şimdi yenilenen konsepti ve modern dizaynı ile ağırlıyor. Civan Restoran yılların tecrübesini yepyeni bir atmosferle buluşturuyor. Balık, ızgara, tavuk, tava yemekleri, pide, lahmacun ve zengin sıcak soğuk içecek seçenekleriyle her damak tadına hitap ediyor. Kilis mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan içli köfte artık kent ormanı Civan Restoran'da sizlerle buluşuyor. Ayın belirli günlerinde düzenlenen sıra geceleri ve canlı müzik programlarıyla sadece yemek değil, unutulmaz anlar da sizleri bekliyor. Siz de aileniz ve sevdiklerinizle birlikte kaliteli hizmeti, eşsiz lezzeti ve sıcak atmosferi yaşamak için Civan Restoran'a davetlisiniz. Adres Pamukçuoğlu Mahallesi, Pamukçuoğlu Caddesi numara 1. Rezervasyon 0552 359 3042. Muhammed Civan. Sosyal medya @civanrestorantkentormanı1950. Civan Restorant, merhum Aslan Civan'ın mirasını aynı kalite, aynı güven ve aynı lezzet anlayışıyla geleceğe taşımaya devam ediyor.
0: Mir Bey Klinker Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz.
7: Gönüllerin Sultanı. Sultan Efendi.

hayatınızın en özel gününe yakışan bir mekan arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesiyle hizmet veren Ufuk Plaza, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Bilgin Cırnavuk ve Ali İspir yönetiminde kaliteli hizmet, şık dekorasyon ve unutulmaz organizasyonlarla en mutlu gününüzü kusursuz kılıyoruz. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Ferah Salon, profesyonel ekip ve güler yüzlü hizmet sizleri bekliyor. Adres 700 kişilik Kız Yurdu karşısı 500 evler. Telefon 0543 232 29 86. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen iletişime geçin. Ufuk Plaza Düğün Salonu. Mutluluğa açılan kapınız.

0: Kilis Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda 3, 4 ve 5 Temmuz tarihlerinde Kuyumcular Günü dolayısıyla ilimizdeki kuyumcu işletmeleri kapalı olacaktır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları adına alışveriş planlarını buna göre yapmaları önemli rica olunur. Anlayışınız için teşekkür eder, iyi günler dileriz. Zafer Bilik, Kilis Kuyumcular Odası Başkanı. RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar. Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başar Pen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başar Pen Yapı Vural Özkır. Adres Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başar Pen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başar Pen Yapı.
1: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı, aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
2: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
3: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BIMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenli hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82, 0543 813 93 82, 0348 813 65 89. Sedat Bayram güvencesiyle.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.

0: Mir Bey Klinker Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde. Artık iç çamaşırları, çoraplar ve daha fazlası için uzaklara gitmeye son. Aradığınız kalite, çeşit ve en uygun fiyat artık Kilis'te. Kadın iç çamaşırları...

0: Kredit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odunpazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle tercih ettiği Kampüs Otomotiv.

ekspertiz kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri

0: 334-332-6636 Campus Otomotiv, güvenin adresi, ikinci elde, birinci kalite.
1: Opet'se fark eder, Kilis halkı 20 yıldır Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
2: Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
1: Kilis halkına daima en iyi hizmeti sunan Opet Dağ Çıkan petrol olarak Ultra Force kıtlarıyla araçlarınıza performans katıyoruz. Ayrıca kredi kartlarındaki puanları da kullanma imkanı sunuyoruz. Son sistem araç yıkama peronlarımızla daima farklıyız. Ne diyoruz? Opet Dağ Çıkan petrol ise daha da fark eder. Adres Gaziantep yolu üzeri Küçük Sanayi sitesi karşısı. Telefon 813-32-81. Aygaz Otogaz, Opet Dağ Çıkan petrol. Opet ise fark eder.
3: Mirbey Clean Care Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz.
4: Zamanın durduğu, duyguların en âlâ halini aldığı o özel saate hoş geldiniz.
5: Meşki âlâ başlıyor.
6: Meşki âlâ.
4: Hayatın tüm gürültüsünü dışarıda bırakan, şarkıları sadece dinleten değil, hissettiren bir ses. Arabeskin en asil duruşu. Meşkin en derin yankısı. Şimdi ruhunuzu dinlendirme vakti. Hatice Duyar'la Meşki âlâ başlıyor.
6: Meşki âlâ.

bazen yarım kalan hikayelerin olur. Geriye dönüp dönüp baktığınız anılarınız, pişmanlıklarınız ve içinizde başlayıp yine içinizde biten hayatlarınız olur. Olur değil mi? Kimselerin bilmediği. Anlatsanız kimsenin tam olarak anlayamayacağı, sussanız içinizin daha çok yıpranacağı ve hafızanızın o hatıraları hiçbir zaman silemeyeceği yaralarınız olur. Ama bir şekilde devam eder hayat. O parlak güneş yine her sabah pencerenizden süzülür odanıza. Sanki bir şeyler için hala çok erken diye fısıldar kulağınıza ve güzel bir esintiyle hala umut var der. Doldurur yüreğinize esenliği. Israr etmez, acele etmez ama beklemenizi de istemez. Çünkü hayat hayata geç kalmanızı istemez.

Merhaba herkese. 5 Haziran Cuma gününü gösteriyor takvimler. Birlikteyiz. Gönüllerin Radyosu'nda ve Meşki Ala'da. Hatice Duyar ben. Programı hazırlayıp sunuyorum sizlere. Aslında buna ben programdan ziyade dertleşme, bir terapi seansı demeyi uygun buluyorum ve içimden ne gelirse duygularımı en yalın şekilde ifade edebilmek için de huzurunuzdayım. Hayat beklememizi istemez. Hayata geç kalmamızı istemez çünkü diyerek çok anlamlı, çok manidar bir yazıyla başladık bugün programa. Ben çay yerine kahvemi yudumluyorum ve huzurunuzdayım. Meşki Ala'ya hoş geldiniz. Çileli.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Şehrimize ciğer kültürünü yaşatan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, yılların tecrübesi ve değişmeyen lezzetiyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Kuzu ciğer, ustalıkla pişirilen ciğer kavurma, dalak, yürek ve özel baharatlarla hazırlanan enfes tavuk sarma çeşitleri, lezzetten ödün vermeyenlerin ilk tercihi. Ferah ve klimalı salonunda misafirlerini konforlu bir ortamda ağırlayan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, kaliteli malzeme, hijyenik ortam ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla hizmet veriyor. Sabah 6'dan gece 24'e kadar ocağımız tüter. Günün her saatinde sıcak, taze ve birbirinden lezzetli ürünlerimizle sizleri bekliyoruz. Adres: Otogar civarı Eski Mezarlık karşısı. İrtibat: 0507 818 3128. Meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta.
2: Kilis'in köklü mutfağını ve Halep'in eşsiz tatlarını aynı sofrada buluşturuyor. Yaren tarihi taş mekanlar. Usta eller, gerçek lezzet. Kilis'in yöresel lezzet ustası Mehmet Ali Şef'in maharetli dokunuşlarıyla hazırlanan yemekler damaklarda iz bırakıyor. Taş duvarların arasında geçmişin ruhunu hissederek unutulmaz bir lezzet deneyimi sizi bekliyor. Kilis ve Halep mutfağının en seçkin lezzetleri. Menüde neler var? Usta ellerden çıkan tüm kebap çeşitleri. Kilis tava, oruk, kübbül müşfiye, şey el mahşi, sucuk hamra, mumbar, eşkili kebap, firik pilavı, lahmacun, altı ezmeli ve zengin serpme kahvaltı seçenekleri. Odunpazarı Caddesi numara 116 Kilis. 0348 822 2279. 0543 259 7980. Instagram: Yaren Taş Mekanlar. Lezzetin adresi değişmez. Yaren.
0: Kilis'te ilk ve tek Piruze Doğaltaş, akik, kehribar, sitrin, turkuaz, çakra, amatis, kuvars, jasper, ay ve burç taşlarıyla sizlere taştan gelen şifayı sunuyoruz. Kilis'te orijinal ve sertifikalı kehribar satış noktası. Takı, aksesuar, yüzük, kolye, bileklik, tesbih, nazarlık, tuz lambası, hediyelik, çömlek çeşitleri, bereket ve nazar taşlarıyla 300 çeşit şifalı taş çeşitlerini sizlerin beğenisine sunuyoruz. Adres: Kuyumcular Çarşısı, Mevlevi Hane Arkası numara 6/A, Piruze Doğaltaş. Piruze İletişim 0542 715 5002. Davut Köşeli, Doğaltaş ve Şifa Uzmanı. Taşlardan gelen şifa. Piruze Doğaltaş.
3: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
4: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
3: Bağ evi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon olarak Kilis'teyiz, halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler birinci sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri memnuniyeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz Çatı ve İzolasyon. Cumali Ersöz. Telefon 0533 151 8662.
4: 0533 151 8662.
3: Adres: Otogar civarı İl Tarım Müdürlüğü karşısı.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.
5: Radyosu olan bizi dinliyor. Sultan

0: dertlerin en asil, şarkıların en âlâ hali.
1: Her zaman en iyisi burası. Kalplerin sevgi şehri burası ve bugün cuma. Yaşasın cuma. İyi ki cuma. Yahu uzun bir haftayı geride bırakıyoruz değil mi? Tatil ertesiydi. Böyle oldu ama cumartesi, pazar zaten pek yakında da yaz tatili derken aslında hayatımızın yeni bir rutini yeniden oluşturulacak. Planlar da ona göre yapılıyor zaten. Şimdi ben öğrencilerimiz çok yorgun olduğunu biliyorum. Yoğun bir sezonu, eğitim öğretim yılını geride bıraktıklarını biliyorum ama ne yapalım? Onlara da güzel bir eser armağan edelim ve çocuklarımız, öğrencilerimiz kıymetlimizdir diyerek onları her zaman kalbimizin baş köşesinde yaşatmaya devam ettiğimizi tüm öğrencilerimize hatırlatalım. Yıllar

0: Demir Bey Klinker Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Markası, lezzetin değişmeyen adresi Cicim Dondurma. Doğal lezzetler, damakta iz bırakan aromalar. Her kaşıkta ferahlık, her lokmada mutluluk sizleri bekliyor. Vanilya, fıstık, çikolata, muz, çilek, badem, kavun, portakal, limon, şeftali, şamudut. Her damak zevkine hitap eden eşsiz tatlar. Sadece dondurma değil, ustalıkla hazırlanan çıtır çıtır ve bol fıstıklı baklava çeşitleriyle tatlı keyfi zirveye çıkıyor. Bir gelen bir daha geliyor. Çünkü bu lezzet bağımlılık yapar. Adres Cumhuriyet Caddesi, Cicim Dondurma. Şehrin en tatlı serinliği, en güçlü lezzet markası. Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak için...

0: Radyo. Ses, teknoloji ve kalite tek noktada.
1: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın. Kazançlı çıkan siz olun.
2: Bu da mı yalan? Bu da mı?
3: Kilis'te gerçek yaprak dönerin adresi olan Tavacı Kebap Han'da misafirlerimizin beğenisine sunduğumuz yeni lezzetimizde artık menümüzde yerini aldı. Kaliteli et, ustalıkla hazırlanan özel tarifler ve yılların tecrübesiyle hazırlanan ürünlerimizde lezzet farkını hissetmeye davet ediyoruz. Menümüzdeki gerçek yaprak et döner çeşitleri, bol soslu İskender, pilav üstü döner, sade porsiyon, lavaş dürüm çeşitleri, tombik döner ve somun arası döner. Dönerle kendinize bir ziyafet çekin. Lezzetten, kaliteden ve güler yüzlü hizmet anlayışımızdan ödün vermeden sizleri ağırlamaya devam ediyoruz. Adres Gaziantep yolu üzeri Migros karşısı. Rezervasyon 0543 773 8213 0541 280 3547. Tavacı Kebap Han. Gerçek yaprak dönerin, lezzetin ve kalitenin değişmeyen adresi.
4: Başarı doğru eğitimle başlar. Birebir eğitim kurumları öğrencilerine kaliteli ve verimli bir eğitim ortamı sunmaya devam ediyor. 6 ve 8 kişilik butik sınıflarda gerçekleştirilen eğitim modeli sayesinde her öğrenciye birebir ilgi gösteriliyor, eksiklikler hızlıca tespit edilerek başarıya giden yol daha sağlam adımlarla oluşturuluyor. Alanında uzman ve deneyimli öğretmen kadrosuyla öğrencilerin akademik başarılarının yanında özgüvenlerini de geliştirmeyi hedefleyen birebir eğitim kurumları, eğitimde fark yaratmak isteyen ailelerin öncelikli tercihi oluyor. LGS ve YKS hazırlık programlarının yanı sıra İngilizce kursları ve ilkokula hazırlık kurslarıyla öğrencilerin her seviyedeki eğitim ihtiyaçlarına profesyonel çözümler sunuluyor. 2026-2027 eğitim öğretim dönemi erken kayıt avantajları başladı. Kontenjanlar sınırlı olup avantajlı fiyatlardan yararlanmak için kayıt fırsatını kaçırmayın. 0348 803 40 41 0543 802 27 79. Birebir eğitim kurumları. Başarıya giden yolda güvenilir adres.
0: Hanımlar, beyler ve çocuklar için kaliteli ürünlerin adresi Charm sizleri bekliyor. İç giyimden pijamaya, gecelikten çeyizlik ürünlere, parfüm çeşitlerinden kadın, erkek ve çocuk atlet boxer modellerine kadar aradığınız her şey Charm'da. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla alışverişin keyfini çıkarın. Adres Cumhuriyet Caddesi, Kardeşler Pasajı girişi numara 34. Charm, şıklığın, konforun ve kalitenin buluştuğu adres. Detaylı bilgi ve alışveriş için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Charm, iç giyimde güven, kalitede tercih. İletişim 0539 232 8579, Ökkeş Başgüden 0541 522 5016, Rami Gökçek.
5: Lezzetin değişmeyen adresi sizleri şimdi yenilenen konsepti ve modern dizaynı ile ağırlıyor. Civan Restoran yılların tecrübesini yepyeni bir atmosferle buluşturuyor. Balık, ızgara, tavuk, tava yemekleri, pide, lahmacun ve zengin sıcak soğuk içecek seçenekleriyle her damak tadına hitap ediyor. Kilis mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan içli köfte artık kent ormanı Civan Restoran'da sizlerle buluşuyor. Ayın belirli günlerinde düzenlenen sıra geceleri ve canlı müzik programı programlarıyla sadece yemek değil, unutulmaz anlar da sizleri bekliyor. Siz de aileniz ve sevdiklerinizle birlikte kaliteli hizmeti, eşsiz lezzeti ve sıcak atmosferi yaşamak için Civan Restoran'a davetlisiniz. Adres: Pamukçuoğlu Mahallesi, Pamukçuoğlu Caddesi numara 1. Rezervasyon 0552 359 3042. Muhammed Civan. Sosyal medya: @civanrestorantkentormanı1950. Civan Restoran, merhum Aslan Civan'ın mirasını aynı kalite, aynı güven ve aynı lezzet anlayışıyla geleceğe taşımaya devam ediyor.
6: Mir Bey Klinker Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz. Sultan Radyo.

Öğrencilerimiz deyince aklımıza öğretmenlerimiz de geliyor. Eğitim camiasında görev yapan herkese de sıradaki eseri armağan edeceğim ama öncesinde söylemek istediklerim var. Suyun tuzlu olduğunu anlamak için canlar, denizin tamamını yutmaya gerek yok. Zaten buna imkan yok. Yani şunu söyleyeceğim aslında, insanlar size kim olduklarını gösterdiklerinde onlara inanın. Yeni şanslar verdikçe hayal kırıklığımız artıyor çünkü. Ne güzel demiş değil mi Üstad Neşet Baba, Neşet Ertaş, ne güzel demiş değil mi? Güzel bir Anadolu insanıdır o her şeyden önce. Der ki, sana değer veren insan kendini asla seni kaybedecek duruma sokmaz ya. İşte öyle. Yani birinin önceliği değilseniz, demek ki önceliği değilsiniz yani.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı, aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
2: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
3: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BIMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenilir hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82 0543 813 93 82 0348 813 65 89 Sedat Bayram güvencesiyle.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.
4: İlaç Gibi Radyo Sultan.

yazken şeref. Ne geldi benim aklıma şimdi bu güzel eseri dinlerken? Böyle bir bahar çiçekleri açtı içimde. Çiçeklerin kokularını hissettim. Renklerini, leylaklar, sümbüller, gelincikler, papatyalar derken ne geldi bakın canlar benim aklıma? Çiçekler çok güzel açınca yerini sevdi deriz ya hani. Hepimiz söylemişizdir bunu. Yerini sevdi deriz çiçekler çok güzel açınca. İnsan için de aynısı geçerli bence. İnsan da çiçek gibi çünkü. Açtığı yer var, solduğu yer var. Ama ben Meşki Ala programında hepinizin böyle bahar bahar çiçek açtığına o kadar inanıyorum ki, gönderdiğiniz mesajlardan bunu o kadar yoğun hissediyorum ki, iyi ki varsınız, iyi ki çiçek çiçek varsınız diyerek bir güzel cuma gününde sıradaki isteğe geçmek isterim. Çok dinleyicimizi mutlu edeceğiz bu istekle. Buyursunlar.

0: Demir Bey Klinker Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
0: ...7 Aralık stadı karşısında hizmet veren Petrol Ofisi... ...şehrimize sanat anlamında değer katan Hüseyin Fındık'ın işletmeciliğinde hizmetinizde. Yenilenen yüzü ve uzman personeliyle aracınız için en doğru tercih. Aracınıza güvenilir, kaliteli yakıt alırken siz de konforun keyfini çıkarın. 7/24 açık marketiyle ihtiyaçlarınız her an yanınızda. Üstelik market önüne gelen tüm müşterilerimize sıcacık çay ikramı bizden. Tugay Akaryakıt. Aracınızın gücü sizin konforunuz.
2: Hayatınızın en özel gününe yakışan bir mekan arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesiyle hizmet veren Ufuk Plaza, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Bilgin Cırnavuk ve Ali İspir yönetiminde kaliteli hizmet, şık dekorasyon ve unutulmaz organizasyonlarla en mutlu gününüzü kusursuz kılıyoruz. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Ferah Salon, profesyonel ekip ve güler yüzlü hizmet sizleri bekliyor. Adres 700 kişilik Kız Yurdu karşısı 500 evler. Telefon 0543 232 2986. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen iletişime geçin. Ufuk Plaza Düğün Salonu. Mutluluğa açılan kapınız.
3: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde. Artık iç çamaşırları, çoraplar ve daha fazlası için uzaklara gitmeye son. Aradığınız kalite, çeşit ve en uygun fiyat artık Kilis'te. Kadın iç çamaşırları, erkek iç giyim ürünleri, her yaşa uygun çorap

0: bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odunpazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle tercih ettiği Kampüs Otomotiv.

0: kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet. Kampüs Otomotiv Mesut Yıldırım. Adres çevre yolu üzeri Yeni Sebzehali karşı çaprazı. İletişim 0534 332 66 36. Kampüs Otomotiv. Güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite. Gaziantep'teki iki büyük şubemizin yanına üçüncü şubemiz olarak Kilis'i de ekledik. Kısa sürede göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Çocuk giyiminde Kilis de yeni bir marka. Özlem Bebe Çocuk Giyim. 0-15 yaş grubuna uygun çocuk kıyafetlerini çok uygun fiyatlara bulabileceğiniz Kilis'teki yeni adresiniz. Ayrıca bebe araç gereç ürünlerinde geçerli indirimler sizleri bekliyor. Bebeleriniz için A'dan Z'ye tüm bebek kıyafetleriyle sayamadığımız birçok ürün Özlem Çocuk Giyim'de. Kredi kartı da geçerlidir. Adres Kemaliye İlkokulu aşağısı. Telefon 0536 855 4095. Çocuklarınız bize emanet.
1: Güneş dışarıda kavururken siz içeride serinliğin keyfini çıkarın. Yüksek enerji tasarruflu klimalar ve her ihtiyaca uygun soğutucular en özel fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Yazı esintiye dönüştürmek için size en yakın mağazamızı ziyaret edebilir veya WhatsApp üzerinden siparişinizi oluşturabilirsiniz. Bozdoğan Çeyiz serinleten çözümler sunar. WhatsApp sipariş hattı 0549 527 27 49. Instagram Bozdoğan Çeyiz.
2: Kilis Yöreselim Şarküteri, doğallığın ve lezzetin en saf haliyle buluştuğu adres. Kilis'in eşsiz yöresel tatlarını katkısız ve organik ürünlerle sofranıza getiriyoruz. Peynir çeşitleri, doğal bal ve kahvaltılıklar, yöresel ürünler ve daha fazlası. Kaliteden ödün vermeden güvenle alışveriş yapabileceğiniz tek adres. Ufuk Düğün Salonu yukarısı, Ekrem Çetin ışıklarına gelmeden sağ tarafında. 0531 982 2204. Kilis Yöreselim Şarküteri, doğallık kapınızda.
3: Mir Bey Clean Care Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz. Kilis'in güçlü sesi, radyonuz Sultan.

her zaman güzel düşünen insanlar olalım diye birbirimize böyle hatırlatmalar yapıyoruz. Siz bana, ben size, arkadaşlarımıza, eşimize, dostumuza, telefonda annemize, çocuğumuza güzel düşünelim ki her şey güzel olsun diyoruz, değil mi? Güzellikler güzellikleri getiriyor. Bunu hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Tamam, bu belki zaman alabilir. Belki o an yaşadığımız olaylar gerçekten çok kötü olabilir. Bize çok zor gelebilir ama yani yorulsak da sonunda her şeyin kendi hayatımızda çok güzel olacağına inanarak mutlu olalım ve mutluluğumuza sebepler ekleyelim. Mesela neden mi mutluyum? Çünkü canım sıkıldığında umuda sarılıyorum, mutlu oluyorum. Neden mi mutluyum? Çünkü ne zaman kendimden vazgeçecek olsam Yaradan'ın sesini kalbimde hissediyorum diye böyle mutluluğumuza sebepler arayalım.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Güvenlik sektöründe kariyer yapmak mı istiyorsunuz? Doğru adres Gediklioğlu Özel Güvenlik Eğitim Kurumu. Konforlu ve geniş sınıflarımızla en güncel eğitim metotlarıyla öğrenme sürecinizi en verimli hale getiriyoruz. Alanında uzman eğitmenlerimizle teorik bilgiyi pratiğe dökerek sizi profesyonel bir güvenlik görevlisi olmanız için hazırlıyoruz. Silahlı ve silahsız temel eğitim, silahlı silahsız yenileme eğitimi ve silah farkı eğitim programlarımızla güvenlik alanında ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgi ve becerileri kazanmanızı sağlıyoruz. Eğitimlerimiz ve kayıt süreci hakkında detaylı bilgi almak için sizleri bir kahve içmeye bekliyoruz. Gediklioğlu Özel Güvenlik Eğitim Kurumu. Güvenli bir kariyer için doğru adımı bizimle atın. Telefon 0531 917 71 00 0539 772 4407. Yeni Beşevler Yürüyüş Yolu üzeri Merkez Kilis.
2: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
3: Temizlikte kalitenin adresi İpek Oto ve Halı Yıkama. Aracınızın ilk günkü temizliğine kavuşmasını, halılarınızınsa hijyenik ve özenli bir şekilde yıkanmasını istiyorsanız doğru adrestesiniz. Halı, yolluk ve halı flexleriniz evinizden alınır, profesyonel ekipmanlarla yıkanır ve tertemiz şekilde adresinize teslim edilir. Üstelik halı yıkama metre fiyatı sadece 40 TL. İpek Oto ve Halı Yıkama'da ayrıca evlerde koltuk yıkama, uygun fiyatlı yağ değişimi, far temizleme, pasta cila hizmetleri de sizleri bekliyor. Yapılan temizlikten memnun kalmazsanız araç alısı yıkama hizmetimiz için kesinlikle ücret talep etmiyoruz. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güler yüzlü anlayışıyla haftanın 7 günü hizmetinizde. Adres: Yeni Belediye Kavşağı girişi. İletişim: 0535 029 27 79. Tekrar ediyorum: 0535 029 27 79. İpek Oto ve Halı Yıkama.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz. Reklamlarınız için arayın, görüşelim. 0544 447 52 48
4: 447 52 48.
0: Radyo Sultan Reklam Sorumlusu Mehmet Fatih Özdağlı.

0: Demir Bey Klinker Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle, geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı Kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres Yeni Hastane Yolu Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat 0546 170 40 09 0551 949 1994 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
3: Beyoğlu Eğitim Kurumları. Başarı tesadüf değildir. Doğru kadronun eseridir. Öğrencilerimizin akademik potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için profesyonel, bireyselleştirilmiş ve sonuç odaklı eğitim çözümleri sunuyoruz. Etüt programlarımızla düzenli ve verimli çalışma alışkanlığı kazandırıyoruz. Birebir derslerimizle eksikleri nokta atışı tamamlıyoruz. Sınav hazırlık programlarımızla yüksek başarı hedeflerine ulaşıyoruz. Rehberlik hizmetlerimizle motivasyonu yüksek tutuyor, doğru yönlendirme yapıyoruz. Çünkü her öğrenci özeldir. Biz de eğitimimizi her bir öğrencinin ihtiyaçlarına, hedeflerine ve öğrenme tarzına göre şekillendiriyoruz. Güçlü kadromuz, sistemli yaklaşımımız ve samimi ilgimizle öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Beyoğlu Eğitim Kurumları, Necmettin Erbakan Mahallesi, Yatalakoğlu Sokak, Emir Apartmanı numara 21, 0554 279 28 28.
4: Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak isteyenler için yepyeni bir adres. Oto navigasyon sistemleri, multimedya çözümleri, 64 renk ambiyans aydınlatma, facelift dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişiselleştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece Kilis'e değil Türkiye'nin her yerine hızlı çözüm. Adres

0: noktada.
1: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağa Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544-275-1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
2: Otoal'ın satımında ikinci el otomobilde güvenin tek adresi Açık El Auto Center. Araçlarınızı değerinde satmak veya ikinci el araba almak için uğrayabileceğiniz tek yer. Otomobil alırken Açık El Auto Center'a uğramadan karar vermeyin. Önceliğimiz her zaman müşteri memnuniyeti. Kredi kartıyla satışlarımız mevcuttur. Adres Kilis Özel İdaresi karşısı. Telefon 0530 665 0979 Hurşit Açıkel. Kalite işini doğru yapanların imzasıdır. Açıkel Auto Center.
3: Kilis'te gerçek yaprak dönerin adresi olan Tavacı Kebap Han'da misafirlerimizin beğenisine sunduğumuz yeni lezzetimiz de artık menümüzde yerini aldı. Kaliteli et, ustalıkla hazırlanan özel tarifler ve yılların tecrübesiyle hazırlanan ürünlerimizde lezzet farkını hissetmeye davet ediyoruz. Menümüzdeki gerçek yaprak et döner çeşitleri bol soslu İskender, pilav üstü döner, sade porsiyon, lavaş dürüm çeşitleri, tombik döner ve somun arası döner. Kendinize bir ziyafet çekin. Lezzetten, kaliteden ve güler yüzlü hizmet anlayışımızdan ödün vermeden sizleri ağırlamaya devam ediyoruz. Adres Gaziantep yolu üzeri Migros karşısı. Rezervasyon 0543 773 8213 0541 280 3547. Tavacı Kebap Han. Gerçek yaprak dönerin, lezzetin ve kalitenin değişmeyen adresi.
4: Büyüdük, geliştirdik.

0: Mondial, Emon markalarını bulabilirsiniz. Merkez adres Öğretmen Evi karşısı. Şube adres Tapu Kadastro karşısı. Telefon 0544 779 69 68. Ahmet Uçar ve oğulları. Uçar Motor.
1: Lezzetin değişmeyen adresi, sizleri şimdi yenilenen konsepti ve modern dizaynıyla ağırlıyor. Civan Restoran, yılların tecrübesini yepyeni bir atmosferle buluşturuyor. Balık, ızgara, tavuk, tava yemekleri, pide, lahmacun ve zengin sıcak soğuk içecek seçenekleriyle her damak tadına hitap ediyor. Kilis mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan içli köfte, artık kent ormanı Civan Restoran'da sizlerle buluşuyor. Ayın belirli günlerinde düzenlenen sıra geceleri ve canlı müzik programlarıyla sadece yemek değil, unutulmaz anlar da sizleri bekliyor. Siz de aileniz ve sevdiklerinizle birlikte kaliteli hizmeti, eşsiz lezzeti ve sıcak atmosferi yaşamak için Civan Restoran'a davetlisiniz. Adres Pamukçıoğlu Mahallesi, Pamukçıoğlu Caddesi numara 1. Rezervasyon 0552 359 3042. Muhammed Civan. Sosyal medya @civanrestorantkentormanı1950. Civan Restoran, merhum Aslan Civan'ın mirasını aynı kalite, aynı güven ve aynı lezzet anlayışıyla geleceğe taşımaya devam ediyor.
0: Mir Bey Klinker Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz. İstek ve mesajlarınız için Radyo Sultan WhatsApp hattımız 0348 813 97 90.
2: 813 97 90.
0: Mesajlarınızı yazın, Radyo Sultan'da anında yayınlansın.
2: Anında yayınlansın.
3: Adam gibi radyo. Sultan Radyo.

Birini kırmışsındır, özürle af arasındadır. Kırgınlık, o kırgınlık özürle af arasında durur. Gider gelir, gider gelir ama özürle af arasındadır. Kırgınlık onarırsın. Birini küstürmüşsündür, nazla niyaz arasındadır. Küskünlük gönlünü alıverirsin. Kolaydır gönül almak. Hele bir de seviyorsa naz niyaz olur biraz ama alıverirsin gönlünü. Biter o küskünlük, güceniklik, kırgınlık biter değil mi? Ama birini hissizleştirdiysen işte orada durmak gerekiyor. Çünkü hissizlik ruhla bedenin yarasıdır. Geçer belki ama izi kalır. O yüzden sustuklarınızı içinizde biriktirmeyin. Kime karşı ne hissediyorsanız, dedim ya daha önce de her şeyi söylemenin daha güzel bir yolu vardır diye, anlatın.

0: çekilmez bir adam oldum yine. Uykusuz, aksi, nalet. Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Evet, evet ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine. Çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferci gibi haksızım. E sebep yok, biliyorum. Olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp, rezalet. Fakat elimde değil gül, elimde değil sevgili. Seni kıskanıyorum, beni affet. Beni affet sevgili. Beni affet.
1: RS Yeni Nesil kurumsal ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar. Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başar Pen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başar Pen Yapı Vural Özkır. Adres Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başar Pen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başar Pen Yapı.
2: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı, aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
3: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
4: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BİMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenli hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri, trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82 0543 813 93 82 0348 813 65 89 Sedat Bayram Güvencesi ile.
2: Kilis'te reklamın güçlü adresi. Kilis Reklam. Işıklı ve ışıksız tabela, kutu harf, totem tabela. Tüm reklam çözümleri tek çatı altında. CNC, lazer kesim, dijital baskı ve folyo kesim makinelerimizle tüm üretimlerimizi kendi bünyemizde hızlı, kaliteli ve güvenilir şekilde gerçekleştiriyoruz. Kampanyalarınızı duyurmak için branda ve afiş baskı çözümlerimizle her zaman yanınızdayız. Davetiye, promosyon ürünleri, matbaa işleri ve kişiye özel baskılarınız için Kilis Reklam bir telefon kadar yakın. Telefon 0530 175 65 23. Adres Tekke Mahallesi, İslam Bey Parkı karşısı. Kaliteli işçilik, hızlı teslimat ve profesyonel hizmet anlayışıyla Kilis Reklam. Ersin Yusufoğlu'yla fark yaratan çözümler.
1: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz. El alem dinlemese de Kilis Sultan Efendi dinliyor.

işimi yüküyle, derdiyle, imtihanıyla barışan başarır. Çünkü o kurban elbisesini üstünden çıkarabilir. Deveye hörgücü, kuşa kanadı, aslana yelesi ağır gelmez. Canlarım yüküyle, derdiyle, imtihanıyla barışan başarır. Bitti. Bütün mesele bazı yükleri bu yük benim kaderim diyerek karşılayıp kaderi cüz aklımızla fırsata dönüştürmekte. Yoksa kader kurbanı olmak kolay ama o kurban elbisesini üzerimizden çıkarmak zor ve ben programlarımda bunu yapmaya çalışıyorum. Çünkü sadece programda ilgilendirmiyorsunuz beni. Hayatlarınızı düşünüyorum, sağlığınızı düşünüyorum, sevdiklerinizi düşünüyorum. Sizi her an kalbimde yaşatmaya devam ediyorum canlar. Meşki Ala böyle bir program işte.

0: hissedenlerin ortak frekansı.
1: Meşki âlâ.
2: Ne diyeceğim canlar size, bakın. Böyle işte hani ahkam kesmeyi sevmiyorum ama yani daha iyi versiyonumuza gidebilmek için bildiğim ne varsa sizlere anlatmayı, en çok kendim hatırlamayı seviyorum.

0: Demir Bey Klinker Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi.

Püs Otomotiv ikinci el araç sektöründe fark yaratıyor. Ekspertiz kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri

0: 44 332 66 36 Kampüs Otomotiv, güvenin adresi, ikinci elde birinci kalite.
1: Kilis'te büyük açılış, çamaşır dünyası hizmetinizde.

0: Arada ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odunpazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde. Opet'se fark eder, kilis halkı 20 yıldır Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
1: Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
0: Kilis halkına daima en iyi hizmeti sunan Opet Dağ Çıkan petrol olarak Ultra Force yakıtlarıyla araçlarınıza performans katıyoruz. Ayrıca kredi kartlarındaki puanları da kullanma imkanı sunuyoruz. Son sistem araç yıkama peronlarımızla daima farklıyız. Ne diyoruz? Opet Dağ Çıkan petrol ise daha da fark eder. Adres: Gaziantep yolu üzeri Küçük Sanayi sitesi karşısı. Telefon: 813-32-81. Aygaz Otogaz, Opet Dağ Çıkan petrol. Opet ise fark eder.
2: Mir Bey Clean Care Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz.
3: Sultan Efendim.

Her zaman en iyisi burası ve Meşke Ala devam ediyor. Ben Hatice Duyar, 5 Haziran Cuma gününde huzurunuzdayım. Anlattıkların çok güzeldi, pratik hayatta uygulamak zor. Bir de sabırlı olsak her şey çok daha güzel olacak diyenler var. O kadar haklısınız ki canlarım, o kadar haklısınız ki. Yani ama işte sabrın sonunun selamet olduğunu da biliyoruz ya. O selamete ulaşabilmek için sabır üstüne sabırlar ekliyoruz ya. Ondan dolayı ben de böyle sabır konusunu aralıklarla size anlatmaya devam ediyorum. Edeceğim de zaten, başka yolumuz yok değil mi? Hem ne diyor bizim güzeller güzeli peygamberimiz? Hiçbir iyiliği küçük görme. Kardeşinle konuşurken güler yüzle konuş. Çünkü bu da bir iyiliktir. Yani İyilikten zarar gelmez. Bizim kültürümüzde iyilikten maraz doğar diye bir söz var. O iyiliği kullananlardır, kişiyi kullananlardır. Çünkü iyilik yap, denize at demiş büyüklerimiz. Balık bilmezse o iyiliği Halık bilir. Yani onu yaratan bilir. Kısaca şu aslında. Can pende gizli, sen

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
2: Temizlikte kalitenin adresi İpek Oto ve Halı Yıkama. Aracınızın ilk günkü temizliği uçmasını, halılarınızınsa hijyenik ve özenli bir şekilde yıkanmasını istiyorsanız doğru adrestesiniz. Halı, yolluk ve halı flexleriniz evinizden alınır, profesyonel ekipmanlarla yıkanır ve tertemiz şekilde adresinize teslim edilir. Üstelik halı yıkama metre fiyatı sadece 40 TL. İpek Oto ve Halı Yıkama'da ayrıca evlerde koltuk yıkama, uygun fiyatlı yağ değişimi, far temizleme, pasta cila hizmetleri de sizleri bekliyor. Yapılan temizlikten memnun kalmazsanız araç alısı yıkama hizmetimiz için kesinlikle ücret talep etmiyoruz. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güler yüzlü anlayışıyla haftanın 7 günü hizmetinizde. Adres: Yeni Belediye Kavşağı girişi. İletişim: 0535 029 27 79. Tekrar ediyorum: 0535 029 27 79. İpek Oto ve Halı Yıkama.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamlar.
3: Radyosu olan bizi dinliyor. Sultan.

Güzel bir cuma günündeyiz ve hafta sonu tatiline hazırlanıyoruz. Ben de konuşmaları uzattıkça uzatıyorum, uzattıkça uzatıyorum galiba. Aslında cuma günleri bol bol müzik dinleyelim, istek dinleyelim ve hafta sonuna hazırlanırken bütün yorgunlukları üzerimizden atalım istiyorum ama işte gelin görün ki bunu da başaramıyorum. Yani hafta boyu birlikteyiz, evet, pazartesiden cumaya ama cumartesi pazar program yok ya. Ne kadar çok konuşursam o kadar kar diye düşünüyorum galiba. Peki, değeri bilinmeyen her lütfun bir felakete dönüştüğünü hatırlatarak bir Paul Coelho cümlesiyle geçiyorum sıradaki esere. Yani kıymetinizi bilmiyorlarsa demek ki siz o kişiye fazla değer veriyorsunuz. O değeri de denge hizasına getirmek lazım.

0: Demir Bey Klinker Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağa Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
3: Şehrin markası, lezzetin değişmeyen adresi Cicim Dondurma. Doğal lezzetler, damakta iz bırakan aromalar. Her kaşıkta ferahlık, her lokmada mutluluk sizleri bekliyor. Vanilya, fıstık, çikolata, muz, çilek, badem, kavun, portakal, limon, şeftali, şamudut. Her damak zevkine hitap eden eşsiz tatlar. Sadece dondurma değil, ustalıkla hazırlanan çıtır çıtır ve bol fıstıklı baklava çeşitleriyle tatlı keyfi zirveye çıkıyor. Bir gelen bir daha geliyor. Çünkü bu lezzet bağımlılık yapar. Adres Cumhuriyet Caddesi, Cicim Dondurma. Şehrin en tatlı serinliği, en güçlü lezzet markası.
4: Başarı doğru eğitimle başlar. Birebir eğitim kurumları öğrencilerine kaliteli ve verimli bir eğitim ortamı sunmaya devam ediyor. 6 ve 8 kişilik butik sınıflarda gerçekleştirilen eğitim modeli sayesinde her öğrenciye birebir ilgi gösteriliyor, eksiklikler hızlıca tespit edilerek başarıya giden yol daha sağlam adımlarla oluşturuluyor. Alanında uzman ve deneyimli öğretmen kadrosuyla öğrencilerin akademik başarılarının yanında özgüvenlerini de geliştirmeyi hedefleyen birebir eğitim kurumları, eğitimde fark yaratmak isteyen ailelerin öncelikli tercihi oluyor. LGS ve YKS hazırlık programlarının yanı sıra İngilizce kursları ve ilkokula hazırlık kurslarıyla öğrencilerin her seviyedeki eğitim ihtiyaçlarına profesyonel çözümler sunuluyor. 2026-2027 eğitim öğretim dönemi erken kayıt avantajları başladı. Kontenjanlar sınırlı olup avantajlı fiyatlardan yararlanmak için kayıt fırsatını kaçırmayın. 0348 803 40 41 0543 802 27 79 birebir eğitim kurumları. Başarıya giden yolda güvenilir adres.
5: Lezzetin değişmeyen adresi sizleri şimdi yenilenen konsepti ve modern dizaynı ile ağırlıyor. Civan Restoran yılların tecrübesini yepyeni bir atmosferle buluşturuyor. Balık, ızgara, tavuk, tava yemekleri, pide, lahmacun ve zengin sıcak soğuk içecek seçenekleriyle her damak tadına hitap ediyor. Kilis mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan içli köfte artık Kent Ormanı Civan Restoran'da sizlerle buluşuyor. Ayın belirli günlerinde düzenlenen sıra geceleri ve canlı müzik programlarıyla sadece yemek değil, unutulmaz anlar da sizleri bekliyor. Siz de aileniz ve sevdiklerinizle birlikte kaliteli hizmeti, eşsiz lezzeti ve sıcak atmosferi yaşamak için Civan Restoran'a davetlisiniz. Adres Pamukçuoğlu Mahallesi, Pamukçuoğlu Caddesi numara 1. Rezervasyon 0552 359 3042. Muhammed Civan. Sosyal medya @civanrestorantkentormanı1950. Civan Restorant, merhum Aslan Civan'ın mirasını aynı kalite, aynı güven ve aynı lezzet anlayışıyla geleceğe taşımaya devam ediyor.
3: Hanımlar, beyler ve çocuklar için kaliteli ürünlerin adresi Charm sizleri bekliyor. İç giyimden pijamaya, gecelikten çeyizlik ürünlere, parfüm çeşitlerinden kadın, erkek ve çocuk atlet boxer modellerine kadar aradığınız her şey Charm'da. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla alışverişin keyfini çıkarın. Adres Cumhuriyet Caddesi, Kardeşler Pasajı girişi numara 34, Charm. Şıklığın, konforun ve kalitenin buluştuğu adres. Detaylı bilgi ve alışveriş için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Charm, iç giyimde güven, kalitede tercih. İletişim 0539 232 8579 Ökkeş Başgüden, 0541 522 5016 Rami Gökçek.
0: Kilis'te ilk ve tek Firuze Doğaltaş, akik, kehribar, sitrin, turkuaz, çakra, amatis, kuvars, jasper, ay ve burç taşlarıyla sizlere taştan gelen şifayı sunuyoruz. Kilis'te orijinal ve sertifikalı kehribar satış noktası. Takı, aksesuar, yüzük, kolye, bileklik, tesbih, nazarlık, tuz lambası, hediyelik, çömlek çeşitleri, bereket ve nazar taşlarıyla 300 çeşit şifalı taş çeşitlerini sizlerin beğenisine sunuyoruz. Adres: Kuyumcular Çarşısı, Mevlevi Hane Arkası numara 6/A, Firuze Doğaltaş. Firuze İletişim 0542 715 5002. Davut Köşeli, Doğaltaş ve Şifa Uzmanı. Taşlardan gelen şifa. Firuze Doğaltaş. Mir Bey Klinker Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz. Reklamlarınız için arayın, görüşelim. 0544 447 52 48
6: 447 52 48
0: Radyo Sultan reklam sorumlusu Mehmet Fatih Özdağlı.
7: Sultan Radyo.

Böyle içimizde bir yerlerde, her yer her yerde değil mi? Darmaduman, darmadağınık. Neye nereden başlayacağımızı bilmiyoruz ama canım kendim diyerek kendimize sarılabiliriz. Hafta sonunda kendimizi daha çok sevebiliriz. Evet, insanız. Nefis taşıyoruz. Nefse çoğu zaman yenik düşüyoruz ama canım kendim diyelim. Kendimize sarılalım ve kendimizle barışalım bence. Düşeriz, kırılırız, çuvallarız ama sonra yeniden doğarız, iyileşiriz, üstesinden geliriz ve ben kendime canım kendim dediğimde bunu çok daha kolay başarabiliriz. Yani kısaca iç sesimizi dinlemek önemli.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar. Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başar Pen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başar Pen Yapı Vural Özkır. Adres: Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başar Pen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başar Pen Yapı.
1: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
2: Yalçınlar Ticaret. Mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı. Aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
3: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BİMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenilir hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82, 0543 813 93 82, 0348 813 65 89. Sedat Bayram güvencesiyle.
4: Kilis'te özel güvenlik temel ve yenileme bizim işimiz diye boşuna demedik. Gücümüze güç kattık. 3K özel güvenlikle de sizlere hizmet vermeye başladık. Silahlı silahsız temel ve yenileme sertifikanız için uğrayacağınız adresler: Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik. Evet evet, yanlış duymadınız. Artık Kilis'te hem Türkler Özel Güvenlik hem de 3K Özel Güvenlikle fark yaratmaya devam ediyoruz. Haydi gençler, önce eğitim, sonra güvenlik. Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik, temel, yenileme, silahlı ve silahsız eğitim kursları. Adres: Ekrem Çetin Mahallesi, Altan Rezidans 6. Telefon 0348 813 33 34, 0541 954 56 88. 3K Özel Güvenlik, Kayabaş Camii karşısı. Telefon 0348 813 50 55, 0537 869 16 91. En iyiler bizimle yetişir.
5: işimiz bu.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.
6: İlaç Kimi Radyo
7: Sultan Efendi.

Sevenleri sevdikleriyle gönül köprülerinde buluşturan Meşki Ala'nın bugün de bu haftada sonuna geldik. Bugün kendime ahkam kesen yayıncınız demek istiyorum. Çünkü çok bilmiş laflar ettim ama beni anladığınızı, her halimle sevdiğinizi bildiğim için de içim rahat, gönlüm rahat. Ama yani hafta sonu program yok ya, o işte benim canımı biraz sıkıyor. Neyse, pazartesi gününe kadar birbirimizi çok özleyelim. Pazartesi günü de özlemlerimizi giderelim inşallah. Birine nasılsın dediğimizde otomatik olarak iyiyim, sen nasılsın diyor ama o iyiyimin altında çok gölgeli cümleler var. Yani nasılsın dediğimizde ona iyiyim diye cevap veriyoruz ya canlar. İyiyim ama biraz düşünürsem, biraz anlatırsam ağlarım alt başlığıyla, gizli başlığıyla söylüyoruz bunu. Ben hafta sonunda İyiyim ama biraz düşünürsem ağlarım demeniz yerine anı yaşamanızı istiyorum. Bugün de geçecek, yarın olacak, yarın da geçecek, dün olacak diyerek güzel mi güzel bir hafta sonu tatili diliyorum hepimize. Pazartesi gönüllerin radyosunda ve Meşki Ala'da yeniden buluşabilmek üzere. Hoş kalın, hoşça kalın, iyi tatiller.

Ertuğ'la katkılarıyla şimdi reklamlar. 7 Aralık stadı karşısında hizmet veren Petrol Ofisi, şehrimize sanat anlamında değer katan Hüseyin Fındık'ın işletmeciliğinde hizmetinizde. Yenilenen yüzü ve uzman personeliyle aracınız için en doğru tercih. Aracınıza güvenilir, kaliteli yakıt alırken siz de konforun keyfini çıkarın. 7/24 açık marketiyle ihtiyaçlarınız her an yanınızda. Üstelik market önüne gelen tüm müşterilerimiz

0: mı bizden? Tugay Akaryakıt. Aracınızın gücü sizin konforunuz.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde. Artık iç çamaşırları, çoraplar ve daha fazlası için uzaklara gitmeye son. Aradığınız kalite, çeşit ve en uygun fiyat artık Kilis'te. Kadın iç çamaşırları, erkek iç giyim ürünleri, her yaşa uygun çorap.

0: bol çeşit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odun Pazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: Hayatınızın en özel gününe yakışan bir mekan arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesiyle hizmet veren Ufuk Plaza, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Bilgin Cırnavuk ve Ali İspir yönetiminde kaliteli hizmet, şık dekorasyon ve unutulmaz organizasyonlarla en mutlu gününüzü kusursuz kılıyoruz. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Ferah Salon, profesyonel ekip ve güler yüzlü hizmet sizleri bekliyor. Adres: 700 kişilik Kız Yurdu Karşısı, 500 Evler. Telefon 0543 232 2986. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen iletişime geçin. Ufuk Plaza Düğün Salonu, mutluluğa açılan kapınız. İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle tercih ettiği

0: 444-332-6636. Kampüs Otomotiv, güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
2: Gaziantep'teki iki büyük şubemizin yanına üçüncü şubemiz olarak Kilis'i de ekledik. Kısa sürede göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Çocuk giyiminde Kilis de yeni bir marka. Özlem Bebe Çocuk Giyim. 0-15 yaş grubuna uygun çocuk kıyafetlerini çok uygun fiyatlara bulabileceğiniz Kilis'teki yeni adresiniz. Ayrıca bebe araç gereç ürünlerinde geçerli indirimler sizleri bekliyor. Bebeleriniz için A'dan Z'ye tüm bebek kıyafetleriyle sayamadığımız birçok ürün Özlem Çocuk Giyim'de. Kredi kartı da geçerlidir. Adres Kemaliye İlkokulu aşağısı. Telefon 0536-855-4095. Çocuklarınız bize emanet.
3: Güneş dışarıda kavururken siz içeride serinliğin keyfini çıkarın. Yüksek enerji tasarruflu klimalar ve her ihtiyaca uygun soğutucular en özel fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Yazı esintiye dönüştürmek için size en yakın mağazamızı ziyaret edebilir veya WhatsApp üzerinden siparişinizi oluşturabilirsiniz. Bozdoğan Çeyiz serinleten çözümler sunar. WhatsApp sipariş hattı 0549-527-2749. Instagram Bozdoğan Çeyiz.
4: Kilis Yöreselim Şarküteri, doğallığın ve lezzetin en saf haliyle buluştuğu adres. Kilis'in eşsiz yöresel tatlarını katkısız ve organik ürünlerle sofranıza getiriyoruz. Peynir çeşitleri, doğal bal ve kahvaltılıklar, yöresel ürünler ve daha fazlası. Kaliteden ödün vermeden güvenle alışveriş yapabileceğiniz tek adres. Ufuk Düğün Salonu yukarısı, Ekrem Çetin ışıklarına gelmeden sağ tarafında. 0531-982-2204. Kilis Yöreselim Şarküteri, doğallık kapınızda.
5: Mirbey Clean Care Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz. Kilis'in güçlü sesi, radyonuz Sultan. Sultan.
6: Sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 17.09'u gösteriyor. Hepinize merhabalar. Umarım yine her zamanki gibi güzel bir gün geçirmişsiniz diyerek giriş yapmak istiyorum. Bugün kendin için ne yaptın? Ben yayınımın başında Ali Kınık'la başlıyorum. Keyifli dinlemek.

en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor işim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin.

Sammy Cenk'in her parçası bizim için çok çok kıymetli, çok farklı bir yorum. Fakat Sen de Bizdensin şarkısı benim için bambaşka. Sizlere de armağan olsun.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Güvenlik sektöründe kariyer yapmak mı istiyorsunuz? Doğru adres Gediklioğlu Özel Güvenlik Eğitim Kurumu. Konforlu ve geniş sınıflarımızda en güncel eğitim metotlarıyla öğrenme sürecinizi en verimli hale getiriyoruz. Alanında uzman eğitmenlerimizle teorik bilgiyi pratiğe dökerek sizi profesyonel bir güvenlik görevlisi olmanız için hazırlıyoruz. Silahlı ve silahsız temel eğitim, silahlı silahsız yenileme eğitimi ve silah farkı eğitim programlarımızla güvenlik alanında ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgi ve becerileri kazanmanızı sağlıyoruz. Eğitimlerimiz ve kayıt süreci hakkında detaylı bilgi almak için sizleri bir kahve içmeye bekliyoruz. Gediklioğlu Özel Güvenlik Eğitim Kurumu. Güvenli bir kariyer için doğru adımı bizimle atın. Telefon 0531 917 71 0539 772 4407. Yeni Beşevler Yürüyüş Yolu üzeri Merkez Kilis.
2: Kilis'in köklü mutfağını ve Halep'in eşsiz tatlarını aynı sofrada buluşturuyor. Yaren tarihi taş mekanlar. Usta eller, gerçek lezzet. Kilis'in yöresel lezzet ustası Mehmet Ali Şef'in maharetli dokunuşlarıyla hazırlanan yemekler damaklarda iz bırakıyor. Taş duvarların arasında geçmişin ruhunu hissederek unutulmaz bir lezzet deneyimi sizi bekliyor. Kilis ve Halep mutfağının en seçkin lezzetleri. Menüde neler var? Usta ellerden çıkan tüm kebap çeşitleri. Kilis tava, oruk, kübbül müşfiye, şey el mahşi, sucuk hamra, mumbar, eşkili kebap, firik pilavı, lahmacun, altı ezmeli ve zengin serpme kahvaltı seçenekleri. Odunpazarı Caddesi numara 116 Kilis. 0348 822 2279. 0543 259 7980. Instagram Yaren Taş Mekanlar. Lezzetin adresi değişmez. Yaren.
3: Temizlikte kalitenin adresi İpek Oto ve Halı Yıkama. Aracınızın ilk günkü temizliğine kavuşmasını, halılarınızınsa hijyenik ve özenli bir şekilde yıkanmasını istiyorsanız doğru adrestesiniz. Halı, yolluk ve halı flexleriniz evinizden alınır, profesyonel ekipmanlarla yıkanır ve tertemiz şekilde adresinize teslim edilir. Üstelik halı yıkama metre fiyatı sadece 40 TL. İpek Oto ve Halı Yıkama'da ayrıca evlerde koltuk yıkama, uygun fiyatlı yağ değişimi, far temizleme, pasta cila hizmetleri de sizleri bekliyor. Yapılan temizlikten memnun kalmazsanız araç alısı yıkama hizmetimiz için kesinlikle ücret talep etmiyoruz. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güler yüzlü anlayışıyla haftanın 7 günü hizmetinizde. Adres Yeni Belediye Kavşağı girişi. İletişim 0535 029 27 79. Tekrar ediyorum. 0535 029 27 79. İpek Oto ve Halı Yıkama.
4: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
5: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
4: Bağ evi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon olarak Kilis'teyiz, halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler birinci sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri memnuniyeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz Çatı ve İzolasyon. Cumali Ersöz. Telefon 0533 151 86 62.
5: 0533 151 86 62.
4: Adres Otogar civarı, İl Tarım Müdürlüğü karşısı.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.
6: Sevgili dinleyiciler, tekrar hepiniz hoş geldiniz. Bugün günlük yaşantımızdan biraz konuşalım istiyorum. Sohbet etmek bana çok iyi geliyor sizlerle ya da sesimi sizlere duyurmak. Ve an itibariyle de sizlerin de benim anlattıklarımdan kendinizden bir parça bulmanız beni çok kıymetli hissettiriyor. Aslında hepimizin hayatı birbirine çok benziyor. Sabah uyanıyoruz, işe ya da okula gidiyoruz. Sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalışıyoruz bir telaşla. Gün içerisinde bazen güzel anlar yaşıyoruz, bazen de aksiliklerle karşılaşıyoruz, öyle değil mi? Ama çoğu zaman fark etmediğimiz şey bu küçük anların hayatımızın en değerli parçaları olması. Yoğun bir günün ardından içtiğimiz bir fincan çay ya da kahve, sevdiğimiz bir arkadaşımızla ettiğimiz kısa bir sohbet ve en önemlisi eğer ki hayattaysa ailemizle geçirdiğimiz birkaç dakika bile bize çok iyi gelebiliyor. Bence mutluluk her zaman büyük olaylarda değil, bazen en sıradan görünen anların içinde saklı olduğuna inanıyorum. İşte bu yüzden sadece sana şunu sormak istiyorum. Bugün kendin için ne yaptın? Kendini mutlu ettin mi? Ya da seni mutlu edecek bir olayla karşılaştın mı? Bu yayında keyifli vakit geçirmek, biraz sohbet etmek, günlük hayatın koşuşturmasından kısa da olsa uzaklaşmak istiyoruz. Aramızda da bizi yeni dinleyenler varsa, her zamanki dinleyicilerimiz zaten çok çok kıymetli. Yeni dinleyicilerimiz de varsa aramıza hoş geldin diyelim. İyi ki buradasınız. Şimdi Gülden'in çok sevdiğim bir parçası var, sizlerle onu paylaşmak istiyorum. Aksine bu şarkıda çok sabahım vardır benim. Keyifli dinlemeler.

0: Nur Cennet'in gerçekten bu şarkısı çok anlamlı ve çok güzel. Bambaşka bir yorum kazanıyor tabii ki dinlerken. Kısa bir reklam aram var, sonra blokla devam edeceğim.
1: Mir Bey Klinker Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar.
2: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
3: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle, geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres Yeni Hastane Yolu Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat 0546 170 40 09 0551 949 1994 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
4: Oto alım satımında ikinci el otomobilde güvenin tek adresi Açık El Oto Center. Araçlarınızı değerinde satmak veya ikinci el araba almak için uğrayabileceğiniz tek yer. Otomobil alırken Açık El Oto Center'a uğramadan karar vermeyin. Önceliğimiz her zaman müşteri memnuniyeti. Kredi kartıyla satışlarımız mevcuttur. Adres Kilis Özel İdaresi Karşısı. Telefon 0530 665 0979 Hurşit Açıkel. Kalite işini doğru yapanların imzasıdır. Açıkel Auto Center.
5: Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak isteyenler için yepyeni bir adres. Oto navigasyon sistemleri, multimedya çözümleri, 64 renk ambiyans aydınlatma, facelift dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişisel selleştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece Kilis'e değil Türkiye'nin her yerine hızlı çözüm. Adres Mercidabık Mahallesi, Küçük Çarşı Caddesi numara 48.

0: Kalite tek noktada. Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
1: Beyoğlu Eğitim Kurumları. Başarı tesadüf değildir, doğru kadronun eseridir. Öğrencilerimizin akademik potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için profesyonel, bireyselleştirilmiş ve sonuç odaklı eğitim çözümleri sunuyoruz. Etüt programlarımızla düzenli ve verimli çalışma alışkanlığı kazandırıyoruz. Birebir derslerimizle eksikleri nokta atışı tamamlıyoruz. Sınav hazırlık programlarımızla yüksek başarı hedeflerine ulaşıyoruz. Rehberlik hizmetlerimizle motivasyonu yüksek tutuyor, doğru yönlendirme yapıyoruz. Çünkü her öğrenci özeldir. Biz de eğitimimizi her bir öğrencinin ihtiyaçlarına, hedeflerine ve öğrenme tarzına göre şekillendiriyoruz. Güçlü kadromuz, sistemli yaklaşımımız ve samimi ilgimizle öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Beyoğlu Eğitim Kurumları, Necmettin Erbakan Mahallesi, Yatalakoğlu Sokak, Emir Apartmanı numara 21, 0554 279 28 28.
2: Şehrin markası, lezzetin değişmeyen adresi Cicim Dondurma. Doğal lezzetler, damakta iz bırakan aromalar. Her kaşıkta ferahlık, her lokmada mutluluk sizleri bekliyor. Vanilya, fıstık, çikolata, muz, çilek, badem, kavun, portakal, limon, şeftali, şamudut. Her damak zevkine hitap eden eşsiz tatlar. Sadece dondurma değil, ustalıkla hazırlanan çıtır çıtır ve bol fıstıklı baklava çeşitleriyle tatlı keyfi zirveye çıkıyor. Bir gelen bir daha geliyor. Çünkü bu lezzet bağımlılık yapar. Adres Cumhuriyet Caddesi, Cicim Dondurma. Şehrin en tatlı serinliği, en güçlü lezzet markası.
3: Bu da mı yalan? Bu da mı? Çekin yalan.
4: Kilis'te gerçek yaprak dönerin adresi olan Tavacı Kebap Han'da misafirlerimizin beğenisine sunduğumuz yeni lezzetimiz de artık menümüzde yerini aldı. Kaliteli et, ustalıkla hazırlanan özel tarifler ve yılların tecrübesiyle hazırlanan ürünlerimizle lezzet farkını hissetmeye davet ediyoruz. Menümüzdeki gerçek yaprak et döner çeşitleri bol soslu İskender, pilav üstü döner, sade porsiyon, lavaş dürüm çeşitleri, tombik döner ve somun arası dönerle kendinize bir ziyafet çekin. Lezzetten, kaliteden ve güler yüzlü hizmet anlayışımızdan ödün vermeden sizleri ağırlamaya devam ediyoruz. Adres Gaziantep yolu üzeri Migros karşısı. Rezervasyon 0543 773 8213 0541 280 3547. Tavacı Kebap Han. Gerçek yaprak dönerin, lezzetin ve kalitenin değişmeyen adresi.
5: Lezzetin değişmeyen adresi sizleri şimdi yenilenen konsepti ve modern dizaynıyla ağırlıyor. Civan Restoran yılların tecrübesini yepyeni bir atmosferle buluşturuyor. Balık, ızgara, tavuk, tava yemekleri, pide, lahmacun ve zengin sıcak soğuk içecek seçenekleriyle her damak tadına hitap ediyor. Kilis mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan içli köfte artık Kent Ormanı Civan Restoran'da sizlerle buluşuyor. Ayın belirli günlerinde düzenlenen sıra geceleri ve canlı müzik programlarıyla sadece yemek değil, unutulmaz anlar da sizleri bekliyor. Siz de aileniz ve sevdiklerinizle birlikte kaliteli hizmeti, eşsiz lezzeti ve sıcak atmosferi yaşamak için Civan Restoran'a davetlisiniz. Adres Pamukçıoğlu Mahallesi, Pamukçıoğlu Caddesi numara 1. Rezervasyon 0552 359 3042. Muhammed Civan. Sosyal medya @civanrestorantkentormanı1950. Civan Restorant, merhum Aslan Civan'ın mirasını aynı kalite, aynı güven ve aynı lezzet anlayışıyla geleceğe taşımaya devam ediyor.
6: Mir Bey Clean Care Tool'a katkılarıyla reklamları dinlediniz.
7: Adam gibi radyo. Sultan Radyo.
8: Bazı şarkılar sadece kulağa değil, kalbe de dokunur. Bugünkü ruh halime en yakın hisleri anlatan bir şarkıyı paylaşacağım. Kimi zaman susmak yerine bir şarkı konuşabilir.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar. Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başar Pen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başar Pen Yapı Vural Özkır. Adres: Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başar Pen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başar Pen Yapı.
1: Yalçınlar Ticaret. Mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı. Aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
2: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BİMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenilir hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82, 0543 813 93 82, 0348 813 65 89. Sedat Bayram güvencesiyle.
3: Kaliteli ve temiz akaryakıtın tek adresi olan Kadir Beyoğlu Petrol, siz değerli Kilis halkına en iyi hizmeti sunmaktan mutluluk duyar. Halkımızın daima menfaatini ön planda tutan Kadir Beyoğlu Petrol, güler yüzlü personeli ve ilkeli hizmetiyle Kilis'te tek olup inanılmaz indirimleri sizlere sunuyor. Adres: Gaziantep yolu üzeri, telefon 822 3841. Kadir Beyoğlu Petrol bir çayır ağası turizm kuruluşudur.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.

Zamanında her ne yaşamış olursa olsun her şeyin bedelini ödeyip de yine de gülüşünü ve merhametini, en önemlisi insanlığını kaybetmeyenlere gelsin bu şarkı.

太高了。Unutulmaz bir akşam yaşayacağımıza emin gibiyim. Aklınızı alacağım galiba.

WhatsApp hattımıza yatan Kevser ve Ahmet çiftinin bugün düğünü varmış. Arabada şu anda bizi dinliyorlarmış. Umarım mutluluğunuz daim olur. Bizden de bir şarkı açar mısınız demişler. Tabii ki. İyi eğlenceler diliyorum. Rabbim mutluluğunuzu daim etsin.

Hazır Kevser ve Ahmet'in düğünü için bir şarkı açmışken, hareketlenmişken kısa bir reklam aram vardı ama erteledim sizin için. Keyfimizi bozmayalım. Buradan tekrardan Kevser ve Ahmet çiftine selamlarımızı iletiyoruz. Biraz da biz eğlenelim diyelim. Hareketli parçalarımızla devam edeceğiz.

0: Ker Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar. 7 Aralık stadı karşısında hizmet veren Petrol Ofisi, şehrimize sanat anlamında değer katan Hüseyin Fındık'ın işletmeciliğinde hizmetinizde. Yenilenen yüzü ve uzman personeliyle aracınız için en doğru tercih. Aracınıza güvenilir, kaliteli yakıt alırken siz de konforun keyfini çıkarın. 7/24 açık marketiyle ihtiyaçlarınız her an yanınızda. Üstelik market önüne gelen tüm müşterilerimize sıcacık çay ikramı bizden. Tugay Akaryakıt. Aracınızın gücü sizin konforunuz.
1: İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle tercih ettiği

0: Otomotiv, ikinci el araç sektöründe fark yaratıyor. Ekspertiz kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet. Kampüs Otomotiv, Mesut Yıldırım. Adres çevre yolu üzeri, Yeni Sebze Hali karşı çaprazı. İletişim 0534 332 66 36. Kampüs Otomotiv, güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde. Artık iç çamaşırları, çoraplar ve daha fazlası için uzaklara gitmeye son. Aradığınız kalite, çeşit ve en uygun fiyat artık Kilis'te. Kadın iç çamaşırları, erkek iç giyim ürünleri, her yaşa uygun çorap çeşitleri.

0: çeşit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odun Pazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde. Kuruluşumuzdan bu yana bizi tercih eden tüm kilis halkına Nezih Kuruyemiş olarak teşekkürlerimizi sunar, hayırlı günler dileriz. Her zaman ve özellikle şeker ve kuruyemişi nereden alacağım diye düşünmeyin. Nezih Kuruyemiş Şekerleme olarak Oleo Otel yanı Şehitler Parkı civarında hizmetin en güzelini sunmaya devam ediyoruz. 1872'den bu yana sizlerin hizmetinde olan Nezih Kuruyemiş ve Şekerleme'de fındıklı ve fıstıklı lokum, günlük badem şekeri, kuruyemiş ve baharat çeşitleriyle gerebiç malzemelerini de bulabilirsiniz. Nezih Kuruyemiş Şekerleme. Adres: Şehitler Abidesi Caddesi, Oleo Otel yanı Kilis. Telefon: 813 42 31. Damağınızda kalıcı tat için güvenin tek adresi Nezih Kuruyemiş Şekerleme. Opet'se fark eder, kilis halkı 20 yıldır Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
1: Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
0: Kilis halkına daima en iyi hizmeti sunan Opet Dağ Çıkan petrol olarak Ultra Force yakıtlarıyla araçlarınıza performans katıyoruz. Ayrıca kredi kartlarındaki puanları da kullanma imkanı sunuyoruz. Son sistem araç yıkama peronlarımızla daima farklıyız. Ne diyoruz? Opet Dağ Çıkan petrol ise daha da fark eder. Adres: Gaziantep yolu üzeri Küçük Sanayi sitesi karşısı. Telefon: 813 32 81. Aygaz Otogaz, Opet Dağ Çıkan petrol. Opet ise fark eder.
2: Baklavacı İlhan'dan bir yenilik daha. Kilis'te sabahları nerede kahvaltı yapacağım diye düşünmeyin. Sıcak su böreği, kıymalı patatesli ve peynirli kol börekleriyle İlhan Usta yine iş başında. Üniversite şubemiz hizmete açıldı. Üstelik sabahlara özel kampanya. Sıcak simit ve açma sadece 15 TL. Birbirinden lezzetli poğaça ve börek çeşitleriyle, baklavacı İlhan unlu mamulleriyle artık kahvaltıda da yanınızda. Kilis'in tatlı yüzü baklavacı İlhan, baklava, cennet çamuru ve meşhur Kilis katmerinin yanı sıra şimdi kahvaltı lezzetleriyle de sizlere hizmet veriyor. Çok yakında yaş pasta çeşitlerimiz de sizlerle.
3: Mir Bey Clean Care Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz.

kaldığımız yerden devam ediyoruz hareketli parçalarımızla. Siz de dinlerken ben de mikrofon başında çok keyif alıyorum açıkçası. Evet, Mehmet Yakar'la devam ediyoruz. Keyifli dinlemeler.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'in köklü mutfağını ve Halep'in eşsiz tatlarını aynı sofrada buluşturuyor. Yaren tarihi taş mekanlar. Usta eller, gerçek lezzet. Kilis'in yöresel lezzet ustası Mehmet Ali Şef'in maharetli dokunuşlarıyla hazırlanan yemekler damaklarda iz bırakıyor. Taş duvarların arasında geçmişin ruhunu hissederek unutulmaz bir lezzet deneyimi sizi bekliyor. Kilis ve Halep mutfağının en seçkin lezzetleri. Menüde neler var? Usta ellerden çıkan tüm kebap çeşitleri. Kilis tava, oruk, kübbül müşfiye, şeyh el mahşi, sucuk hamra, mumbar, eşkili kebap, firik pilavı, lahmacun, altı ezmeli ve zengin serpme kahvaltı seçenekleri. Odunpazarı Caddesi numara 116 Kilis. 0348 822 2279 0543 259 7980 Instagram Yaren Taş Mekanlar. Lezzetin adresi değişmez. Yaren.
2: Şehrimize ciğer kültürünü yaşatan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, yılların tecrübesi ve değişmeyen lezzetiyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Kuzu ciğer, ustalıkla pişirilen ciğer kavurma, dalak, yürek ve özel baharatlarla hazırlanan enfes tavuk sarma çeşitleri lezzetten ödün vermeyenlerin ilk tercihi. Ferah ve klimalı salonunda misafirlerini konforlu bir ortamda ağırlayan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, kaliteli malzeme, hijyenik ortam ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla hizmet veriyor. Sabah 6'dan gece 24'e kadar ocağımız tüter. Günün her saatinde sıcak, taze ve birbirinden lezzetli ürünlerimizle sizleri bekliyoruz. Adres Otogar civarı Eski Mezarlık karşısı. İrtibat 0507 818 3128. Meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta.
3: Temizlikte kalitenin adresi İpek Oto ve Halı Yıkama. Aracınızın ilk günkü temizliğine kavuşmasını, halılarınızınsa hijyenik ve özenli bir şekilde yıkanmasını istiyorsanız doğru adrestesiniz. Halı, yolluk ve halı flexleriniz evinizden alınır, profesyonel ekipmanlarla yıkanır ve tertemiz şekilde adresinize teslim edilir. Üstelik halı yıkama metre fiyatı sadece 40 TL. İpek Oto ve Halı Yıkama'da ayrıca evlerde koltuk yıkama, uygun fiyatlı yağ değişimi, far temizleme, pasta cila hizmetleri de sizleri bekliyor. Yapılan temizlikten memnun kalmazsanız araç alısı yıkama hizmetimiz için kesinlikle ücret talep etmiyoruz. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güler yüzlü anlayışıyla haftanın 7 günü hizmetinizde. Adres Yeni Belediye Kavşağı girişi. İletişim 0535 029 27 79. Tekrar ediyorum. 0535 029 27 79. İpek Oto ve Halı Yıkama.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.
4: Bazen insan en çok yürüdüğü yollardan öğreniyor. Yaşadığım her şey beni ben yapan bir yolculuğun parçası. Kimi zaman göçebe gibi oradan oraya bir hayat yaşasak da, savrulsak da yaşadığımız her şey aslında bize ait bir anlam bırakıyor. Bu şarkı benim gibi yolunu ararken kendini bulanlara gelsin.

0: Saatlerimiz 18.24'ü gösteriyor. 19.00'da aranızdan ayrılacağım. Yayınımızın son dakikalarında sizlerle birlikte en keyifli parçaları, en çok kendimi bulduğum eserleri paylaşmak istedim. Umarım siz de beğenmişsinizdir.
1: Sultan Efendi.
0: Bazen insan en çok yemin edenlere değil, en çok hissedenlere inanır ama içindeki şüphe hiçbir zaman susmaz. Bu şarkı güveni bir kez olsun kırılanlara gelsin.

Sana Güvenmiyorum şarkısından sonra Manga'nın Cevapsız Sorular şarkısıyla devam etmek istiyorum. Sevgili dinleyiciler, hayat her zaman bize açıklama sunmuyor maalesef. Bazı durumlar sadece soru işaretiyle kalıyor. Özellikle neden diye soruyorsan, daha kendini seçmemişsin demektir. Hiçbir zaman hayatının hiçbir noktasında asla neden diye sorma. İnsanların tamamen canının istediği şekilde davrandıklarının karşılığı neden olmamalı. Bir sözü Manga'ya bırakalım, olur mu?

0: Kısa bir reklam arasından sonra sizlerle tekrar beraberim. Frekanstan ayrılma.
1: Mirbey Klinker Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar.
2: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
3: Tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak isteyenler için yepyeni bir adres. Oto navigasyon sistemleri, multimedya çözümleri, 64 renk ambiyans aydınlatma, facelift dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişiselleştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece Kilis'e değil,

0: kalite tek noktada. Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağa Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544-275-1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
1: Beyoğlu Eğitim Kurumları. Başarı tesadüf değildir, doğru kadronun eseridir. Öğrencilerimizin akademik potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için profesyonel, bireyselleştirilmiş ve sonuç odaklı eğitim çözümleri sunuyoruz. Etüt programlarımızla düzenli ve verimli çalışma alışkanlığı kazandırıyoruz. Birebir derslerimizle eksikleri nokta atışı tamamlıyoruz. Sınav hazırlık programlarımızla yüksek başarı hedeflerine ulaşıyoruz. Rehberlik hizmetlerimizle motivasyonu yüksek tutuyor, doğru yönlendirme yapıyoruz. Çünkü her öğrenci özeldir. Biz de eğitimimizi her bir öğrencinin ihtiyaçlarına, hedeflerine ve öğrenme tarzına göre şekillendiriyoruz. Güçlü kadromuz, sistemli yaklaşımımız ve samimi ilgimizle öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Beyoğlu Eğitim Kurumları, Necmettin Erbakan Mahallesi, Yatalakoğlu Sokak, Emir Apartmanı numara 21, 0554-279-28-28.
2: Bu da mı yalan, bu da mı? Çeker mi yalan?
3: Kilis'te gerçek yaprak dönerin adresi olan Tavacı Kebap Han'da misafirlerimizin beğenisine sunduğumuz yeni lezzetimiz de artık menümüzde yerini aldı. Kaliteli et, ustalıkla hazırlanan özel tarifler ve yılların tecrübesiyle hazırlanan ürünlerimizle lezzet farkını hissetmeye davet ediyoruz. Menümüzdeki gerçek yaprak et döner çeşitleri bol soslu İskender, pilav üstü döner, sade porsiyon, lavaş dürüm çeşitleri, tombik döner ve somun arası dönerle kendinize bir ziyafet çekin. Lezzetten, kaliteden ve güler yüzlü hizmet anlayışımızdan ödün vermeden sizleri ağırlamaya devam ediyoruz. Adres Gaziantep yolu üzeri Migros karşısı. Rezervasyon 0543-773-8213 0541-280-3547. Tavacı Kebap Han. Gerçek yaprak dönerin, lezzetin ve kalitenin değişmeyen adresi.
1: Başarı doğru eğitimle başlar. Birebir eğitim kurumları öğrencilerine kaliteli ve verimli bir eğitim ortamı sunmaya devam ediyor. 6 ve 8 kişilik butik sınıflarda gerçekleştirilen eğitim modeli sayesinde her öğrenciye birebir ilgi gösteriliyor. Eksiklikler hızlıca tespit edilerek başarıya giden yol daha sağlam adımlarla oluşturuluyor. Alanında uzman ve deneyimli öğretmen kadrosuyla öğrencilerin akademik başarılarının yanında özgüvenlerini de geliştirmeyi hedefleyen birebir eğitim kurumları, eğitimde fark yaratmak isteyen ailelerin öncelikli tercihi oluyor. LGS ve YKS hazırlık programlarının yanı sıra İngilizce kursları ve ilkokula hazırlık kurslarıyla öğrencilerin her seviyedeki eğitim ihtiyaçlarına profesyonel çözümler sunuluyor. 2026-2027 eğitim öğretim dönemi erken kayıt avantajları başladı. Kontenjanlar sınırlı olup avantajlı fiyatlardan yararlanmak için kayıt fırsatını kaçırmayın. 0348-803-4041, 0543-802-2779. Birebir eğitim kurumları. Başarıya giden yolda güvenilir adres.
4: Büyüdük, geliştirdik. Uçar Motor olarak sizlerden almış olduğumuz güvenle ikinci şubemizde Tapu Kadastro karşısında hizmetinizdeyiz. Yeni ikinci şubemizde TVS, CF Motor, Mondial, M10 markalarını bulabilirsiniz. Merkez adres Öğretmen Evi karşısı. Şube adres Tapu Kadastro karşısı. Telefon 0544 779 6968. Ahmet Uçar ve oğulları. Uçar Motor.
0: Lezzetin değişmeyen adresi, sizleri şimdi yenilenen konsepti ve modern dizaynıyla ağırlıyor. Civan Restoran, yılların tecrübesini yepyeni bir atmosferle buluşturuyor. Balık, ızgara, tavuk, tava yemekleri, pide, lahmacun ve zengin sıcak soğuk içecek seçenekleriyle her damak tadına hitap ediyor. Kilis mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan içli köfte, artık kent ormanı Civan Restoran'da sizlerle buluşuyor. Ayın belirli günlerinde düzenlenen sıra geceleri ve canlı müzik programlarıyla sadece yemek değil, unutulmaz anlar da sizleri bekliyor. Siz de aileniz ve sevdiklerinizle birlikte kaliteli hizmeti, eşsiz lezzeti ve sıcak atmosferi yaşamak için Civan Restoran'a davetlisiniz. Adres Pamukçuoğlu Mahallesi, Pamukçuoğlu Caddesi numara 1. Rezervasyon 0552 359 3042. Muhammed Civan. Sosyal medya @civanrestorantkentormanı1950. Civan Restorant, merhum Aslan Civan'ın mirasını aynı kalite, aynı güven ve aynı lezzet anlayışıyla geleceğe taşımaya devam ediyor.
5: Hanımlar, beyler ve çocuklar için kaliteli ürünlerin adresi Charm sizleri bekliyor. İç giyimden pijamaya, gecelikten çeyizlik ürünlere, parfüm çeşitlerinden kadın, erkek ve çocuk atlet boxer modellerine kadar aradığınız her şey Charm'da. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla alışverişin keyfini çıkarın. Adres Cumhuriyet Caddesi, Kardeşler Pasajı girişi numara 34. Charm, şıklığın, konforun ve kalitenin buluştuğu adres. Detaylı bilgi ve alışveriş için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Charm, iç giyimde güven, kalitede tercih. İletişim 0539 232 8579, Ökkeş Başgüden, 0541 522 5016, Rami Gökçek.
4: Mir Bey Clean Care Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz.
6: Getir Saygı Biri bir mutlulukla sunar.

Ebru Gündeş'in her şarkısı bizim için çok çok kıymetli, fakat Mahşer şarkısı bünyede tabii ki farklı bir etki yaratabiliyor. Ebru Gündeş'ten sonra sizlerle birlikte Mehmet Yakar'a döneceğim. Hareketli parçalarımızla akşam üstünü artık kapatalım.

Sevgili dinleyicilerim, sizlerle yine saat 19.00'da ayrılacağımızı belirttim. Fakat hareketli bir parçadan sonrasında sizlerle ayrılıyorum tabii ki. Çok keyifli bir yayında öncelikle dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize şimdiden çok iyi bakın. İyi akşamlar.

Kıymetli dinleyiciler, az önce de belirttiğim gibi saat 19.00'da aranızdan ayrılıyorum. Tekrardan kendinize çok iyi bakın. En önemlisi, kendimize ne yapıyorduk? Popüler davranıyorduk. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. Yarın yine aynı saatte sizlerle birlikte olacağım.

Ertuğ'la katkılarıyla şimdi reklamlar. 7 Aralık stadı karşısında hizmet veren Petrol Ofisi, şehrimize sanat anlamında değer katan Hüseyin Fındık'ın işletmeciliğinde hizmetinizde. Yenilenen yüzü ve uzman personeliyle aracınız için en doğru tercih. Aracınıza güvenilir, kaliteli yakıt alırken siz de konforun keyfini çıkarın. 7/24 açık marketiyle ihtiyaçlarınız her an yanınızda. Üstelik market önüne gelen tüm müşterilerimize sıcacık çay ikramı bizden. Tugay Akaryakıt. Aracınızın gücü sizin konforunuz.

0: Tatil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
1: İkinci elde birinci kalite. Campus Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle tercih ettiği

0: ekspertiz kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet. Kampüs Otomotiv, Mesut Yıldırım. Adres çevre yolu üzeri, Yeni Sebze Hali karşı çaprazı. İletişim 0534 332 66 36. Kampüs Otomotiv, güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite. Hayatınızın en özel gününe yakışan bir mekan arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesiyle hizmet veren Ufuk Plaza, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Bilgin Cırnavuk ve Ali İspir yönetiminde kaliteli hizmet, şık dekorasyon ve unutulmaz organizasyonlarla en mutlu gününüzü kusursuz kılıyoruz. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Ferah Salon, profesyonel ekip ve güler yüzlü hizmet sizleri bekliyor. Adres 700 kişilik Kız Yurdu karşısı 500 evler. Telefon 0543 232 2986. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen iletişime geçin. Ufuk Plaza Düğün Salonu. Mutluluğa açılan kapınız.
1: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde. Artık iç çamaşırları, çoraplar ve daha fazlası için uzaklara gitmeye son. Aradığınız kalite, çeşit ve en uygun fiyat artık Kilis'te. Kadın iç çamaşırları, erkek iç giyim ürünleri, her yaşa uygun çorap çeşitleri ve çocuk ürünleri, sürekli yenilenen stoklar, her zevke hitap eden modeller. Toptan fiyatına perakende satış fırsatı. Uygun fiyat, yüksek kalite, bol çeşit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odun Pazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı karşı çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
2: Güneş dışarıda kavururken siz içeride serinliğin keyfini çıkarın. Yüksek enerji tasarruflu klimalar ve her ihtiyaca uygun soğutucular en özel fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Yazı esintiye dönüştürmek için size en yakın mağazamızı ziyaret edebilir veya WhatsApp üzerinden siparişinizi oluşturabilirsiniz. Bozdoğan Çeyiz serinleten çözümler sunar. WhatsApp sipariş hattı 0549 527 27 49. Instagram Bozdoğan Çeyiz.
3: Mirbey Clean Care Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz.

omuzlarıma bu kadar yük binmezdi o zaman. Gözlerim ağlamayı bilmezdi. O kadar sık kalbim çarpmazdı böyle delicesine. Benim de ellerim sımsıcak olurdu mutlaka. Geceleri asla uykusuzluk çekmezdim sabaha kadar. Rüyalarım hatta tatlı hayallerim olurdu. Duygusuzca düşünmezdim yokluğunda günlerimi, saatlerimi. Hem hiç üşümezdim. Böylesine ölü soğukluğunda hırsla takip etmezdi beni böyle kötü kader. Kan çanağına dönmezdi gözlerimin ta hiç. Kayan yıldızlarda ben de farklı dilekler tutardım. Duyardım, anlardım yanımda konuşulanı. Hasretim bu kadar artmazdı o zaman. Ben de gülerdim zaman zaman. Deniz ve mehtap benim için de önemli oldu. Hele, hele kara saplı bıçak dostum olmazdı sırtım. Güneşsiz dünyamda kavrulmazdı ciğerde. Beynimse böylesine hırçın uğuldamazdı sürekli. Kar yüreğimde damla damla vurmazdı gözyaşları. Ruhum daraltmazdı benliğimi, sıkıştırmazdı. En tiz sesiyle çığlıklar atmazdı göğsü. Simsiyah yankılar oluşturmazdı ufkumda. Saçıma, sakalıma ben de bakardım delicesine. Bütün gücümle sigaramı çekmezdim her an. Keşke tanımasaydım seni. Keşke kara saplı bıçak dostum olmazdı. Kar yüreğimde damla damla vurmazdı gözyaşları. Dedim ya lan keşke, keşke tanımasaydım seni.

dert etme kendini. İnim inim inleme. Sus, bir kere dinle. Çıkarsız sevdim seni. Üşürken ısınmaya hasret gecelerde. Yalansız sevdim seni. Ölüme esen sabah yerlerinde. Yanarcasına sevdim seni. Çırasız ateşinle yanarken de. Ölürcesine sevdim seni. Aşkımız tarih yazarken dillerde. Parçalanırcasına sevdim seni. Gözlerine bakamazken ağlarken de. Ve boğulurken de gözyaşımda sevdim seni. Sen sırtını çevirip yerlere atarken de. Muhtaç etme sözlerine. Damla damla ağlama. Gel son kez dinle. Dört bir yanda sabah ezanlarında sevdim seni.

Gözü kara, yalan dolan olmayan sevgimle sevdim seni. Umutlarımı hicranlara, yarınlarımı karalara salarken de. Biliyorsun yok demiştin umut.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'in köklü mutfağını ve Halep'in eşsiz tatlarını aynı sofrada buluşturuyor. Yaren tarihi taş mekanlar. Usta eller, gerçek lezzet. Kilis'in yöresel lezzet ustası Mehmet Ali Şef'in maharetli dokunuşlarıyla hazırlanan yemekler damaklarda iz bırakıyor. Taş duvarların arasında geçmişin ruhunu hissederek unutulmaz bir lezzet deneyimi sizi bekliyor. Kilis ve Halep mutfağının en seçkin lezzetleri. Menüde neler var? Usta ellerden çıkan tüm kebap çeşitleri. Kilis tava, oruk, kübbül müşfiye, şeyh el mahşi, sucuk hamra, mumbar, eşkili kebap, firik pilavı, lahmacun, altı ezmeli ve zengin serpme kahvaltı seçenekleri. Odunpazarı Caddesi numara 116 Kilis. 0348 822 22 79 0543 259 79 80 Instagram Yaren Taş Mekanlar. Lezzetin adresi değişmez. Yaren.
2: Temizlikte kalitenin adresi İpek Oto ve Halı Yıkama. Aracınızın ilk günkü temizliğine kavuşmasını, halılarınızınsa hijyenik ve özenli bir şekilde yıkanmasını istiyorsanız doğru adrestesiniz. Halı, yolluk ve halı flexleriniz evinizden alınır, profesyonel ekipmanlarla yıkanır ve tertemiz şekilde adresinize teslim edilir. Üstelik halı yıkama metre fiyatı sadece 40 TL. İpek Oto ve Halı Yıkama'da ayrıca evlerde koltuk yıkama, uygun fiyatlı yağ değişimi, far temizleme, pasta cila hizmetleri de sizleri bekliyor. Yapılan temizlikten memnun kalmazsanız araç alısı yıkama hizmetimiz için kesinlikle ücret talep etmiyoruz. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güler yüzlü anlayışıyla haftanın 7 günü hizmetinizde. Adres: Yeni Belediye Kavşağı girişi. İletişim: 0535 029 27 79. Tekrar ediyorum: 0535 029 27 79. İpek Oto ve Halı Yıkama.
3: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
4: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
3: Bağ evi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon olarak Kilis'teyiz, halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler birinci sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri memnuniyeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz Çatı ve İzolasyon. Cumali Ersöz. Telefon 0533 151 86 62.
4: 0533 151 86 62.
3: Adres: Otogar civarı, İl Tarım Müdürlüğü karşısı.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.

0: Kilis'in güçlü sesi, radyonuz Sultan. Sultan. Mir Bey Klinker Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres: Yeni Hastane Yolu, Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat: 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
0: Oto alım satımında ikinci el otomobilde güvenin tek adresi Açık El Oto Center. Araçlarınızı değerinde satmak veya ikinci el araba almak için uğrayabileceğiniz tek yer. Otomobil alırken Açık El Oto Center'a uğramadan karar vermeyin. Önceliğimiz her zaman müşteri memnuniyeti. Kredi kartıyla satışlarımız mevcuttur. Adres: Kilis Özel İdaresi karşısı. Telefon 0530 665 09 79 Hurşit Açıkel. Kalite işini doğru yapanların imzasıdır. Açıkel Auto Center.
2: Beyoğlu Eğitim Kurumları. Başarı tesadüf değildir. Doğru kadronun eseridir. Öğrencilerimizin akademik potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için profesyonel, bireyselleştirilmiş ve sonuç odaklı eğitim çözümleri sunuyoruz. Etüt programlarımızla düzenli ve verimli çalışma alışkanlığı kazandırıyoruz. Birebir derslerimizle eksikleri nokta atışı tamamlıyoruz. Sınav hazırlık programlarımızla yüksek başarı hedeflerine ulaşıyoruz. Rehberlik hizmetlerimizle motivasyonu yüksek tutuyor, doğru yönlendirme yapıyoruz. Çünkü her öğrenci özeldir. Biz de eğitimimizi her bir öğrencinin ihtiyaçlarına, hedeflerine ve öğrenme tarzına göre şekillendiriyoruz. Güçlü kadromuz, sistemli yaklaşımımız ve samimi ilgimizle öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Beyoğlu Eğitim Kurumları, Necmettin Erbakan Mahallesi, Yatalakoğlu Sokak, Emir Apartmanı numara 21, 0554 279 28 28.
3: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres: Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
4: Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak isteyenler için yepyeni bir adres. Oto navigasyon sistemleri, multimedya çözümleri, 64 renk ambiyans aydınlatma, facelift dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişiselleştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece Kilis'e değil, Türkiye'nin her yerine hızlı çözüm. Adres: Mercidabık Mahallesi, Küçük Çarşı Caddesi numara 48.

0: tek noktada. Şehrin markası, lezzetin değişmeyen adresi Cicim Dondurma. Doğal lezzetler, damakta iz bırakan aromalar. Her kaşıkta ferahlık, her lokmada mutluluk sizleri bekliyor. Vanilya, fıstık, çikolata, muz, çilek, badem, kavun, portakal, limon, şeftali, şamudut. Her damak zevkine hitap eden eşsiz tatlar. Sadece dondurma değil, ustalıkla hazırlanan çıtır çıtır ve bol fıstıklı baklava çeşitleriyle tatlı keyfi zirveye çıkıyor. Bir gelen bir daha geliyor. Çünkü bu lezzet bağımlılık yapar. Adres Cumhuriyet Caddesi, Cicim Dondurma. Şehrin en tatlı serinliği, en güçlü lezzet markası.
1: Bu da mı yalan? Bu da mı? Çekemeyenler.
2: Kilis'te gerçek yaprak dönerin adresi olan Tavacı Kebap Han'da misafirlerimizin beğenisine sunduğumuz yeni lezzetimiz de artık menümüzde yerini aldı. Kaliteli et, ustalıkla hazırlanan özel tarifler ve yılların tecrübesiyle hazırlanan ürünlerimizle lezzet farkını hissetmeye davet ediyoruz. Menümüzdeki gerçek yaprak et döner çeşitleri, bol soslu İskender, pilav üstü döner, sade porsiyon, lavaş dürüm çeşitleri, tombik döner ve somun arası döner. Dönerle kendinize bir ziyafet çekin. Lezzetten, kaliteden ve güler yüzlü hizmet anlayışımızdan ödün vermeden sizleri ağırlamaya devam ediyoruz. Adres Gaziantep yolu üzeri Migros karşısı. Rezervasyon 0543 773 8213 0541 280 3547. Tavacı Kebap Han. Gerçek yaprak dönerin, lezzetin ve kalitenin değişmeyen adresi.
3: Lezzetin değişmeyen adresi, sizleri şimdi yenilenen konsepti ve modern dizaynı ile ağırlıyor. Civan Restoran, yılların tecrübesini yepyeni bir atmosferle buluşturuyor. Balık, ızgara, tavuk, tava yemekleri, pide, lahmacun ve zengin sıcak soğuk içecek seçenekleriyle her damak tadına hitap ediyor. Kilis mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan içli köfte, artık kent ormanı Civan Restoran'da sizlerle buluşuyor. Ayın belirli günlerinde düzenlenen sıra geceleri ve canlı müzik programlarıyla sadece yemek değil, unutulmaz anlar da sizleri bekliyor. Siz de aileniz ve sevdiklerinizle birlikte kaliteli hizmeti, eşsiz lezzeti ve sıcak atmosferi yaşamak için Civan Restoran'a davetlisiniz. Adres Pamukçuoğlu Mahallesi, Pamukçuoğlu Caddesi numara 1. Rezervasyon 0552 359 3042. Muhammed Civan. Sosyal medya @civanrestorantkentormanı1950. Civan Restorant, merhum Aslan Civan'ın mirasını aynı kalite, aynı güven ve aynı lezzet anlayışıyla geleceğe taşımaya devam ediyor.
0: Hanımlar, beyler ve çocuklar için kaliteli ürünlerin adresi Charm sizleri bekliyor. İç giyimden pijamaya, gecelikten çeyizlik ürünlere, parfüm çeşitlerinden kadın, erkek ve çocuk atlet boxer modellerine kadar aradığınız her şey Charm'da. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla alışverişin keyfini çıkarın. Adres Cumhuriyet Caddesi, Kardeşler Pasajı girişi numara 34. Charm, şıklığın, konforun ve kalitenin buluştuğu adres. Detaylı bilgi ve alışveriş için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Charm, iç giyimde güven, kalitede tercih. İletişim 0539 232 8579, Ökkeş Başgüden, 0541 522 5016, Rami Gökçek.
4: Mirbey Clean Care Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı, aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
2: Kaliteli ve temiz akaryakıtın tek adresi olan Kadir Beyoğlu Petrol, siz değerli Kilis halkına en iyi hizmeti sunmaktan mutluluk duyar. Halkımızın daima menfaatini ön planda tutan Kadir Beyoğlu Petrol, güler yüzlü personeli ve ilkeli hizmetiyle Kilis'te tek olup inanılmaz indirimleri sizlere sunuyor. Adres Gaziantep yolu üzeri, telefon 822 3841. Kadir Beyoğlu Petrol bir çayır ağası turizm kuruluşudur.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz. El alem dinlemese de Kilis Sultan Efendi dinliyor. Sultan Efendi.

0: Demir Bey Klinker Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.

0: Şehrimize ciğer kültürünü yaşatan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, yılların tecrübesi ve değişmeyen lezzetiyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Kuzu ciğer, ustalıkla pişirilen ciğer kavurma, dalak, yürek ve özel baharatlarla hazırlanan enfes tavuk sarma çeşitleri, lezzetten ödün vermeyenlerin ilk tercihi. Ferah ve klimalı salonunda misafirlerini konforlu bir ortamda ağırlayan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, kaliteli malzeme, hijyenik ortam ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla hizmet veriyor. Sabah 6'dan gece 24'e kadar ocağımız tüter. Günün her saatinde sıcak, taze ve birbirinden lezzetli ürünlerimizle sizleri bekliyoruz. Adres: Otogar civarı Eski Mezarlık karşısı. İrtibat: 0507 818 3128. Meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta.
1: Kilis'in köklü mutfağını ve Halep'in eşsiz tatlarını aynı sofrada buluşturuyor. Yaren tarihi taş mekanlar. Usta eller, gerçek lezzet. Kilis'in yöresel lezzet ustası Mehmet Ali Şef'in maharetli dokunuşlarıyla hazırlanan yemekler damaklarda iz bırakıyor. Taş duvarların arasında geçmişin ruhunu hissederek unutulmaz bir lezzet deneyimi sizi bekliyor. Kilis ve Halep mutfağının en seçkin lezzetleri. Menüde neler var? Usta ellerden çıkan tüm kebap çeşitleri. Kilis tava, oruk, kübbül müşfiye, şeyh el mahşi, sucuk hamra, mumbar, eşkili kebap, firik pilavı, lahmacun, altı ezmeli ve zengin serpme kahvaltı seçenekleri. Odunpazarı Caddesi numara 116 Kilis. 0348 822 2279. 0543 259 7980. Instagram: Yaren Taş Mekanlar. Lezzetin adresi değişmez. Yaren.
2: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde. Artık iç çamaşırları, çoraplar ve daha fazlası için uzaklara gitmeye son. Aradığınız kalite, çeşit ve en uygun fiyat artık Kilis'te. Kadın iç çamaşırları, erkek iç giyim ürünleri, her yaşa uygun çorap çeşitleri ve çocuk ürünleri, sürekli yenilenen stoklar, her zevke hitap eden modeller. Toptan fiyatına perakende satış fırsatı. Uygun fiyat, yüksek kalite, bol çeşit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odunpazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
3: İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle tercih ettiği Kampüs Otomotiv,

0: ekspertiz kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet. Kampüs Otomotiv, Mesut Yıldırım. Adres çevre yolu üzeri, Yeni Sebze Hali karşı çaprazı. İletişim 0534 332 66 36. Kampüs Otomotiv, güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Mirbey Klinker Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz.
2: Radyosu olan bizi dinliyor. Sultan Efendim.

Severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayali. Seni görmek için geri geldim. Sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim. Bitmez demiştim, bitmedi.

Ben hep 17 yaşındayım. Her ayak sesinde ürperirim. Demir kapının her açılışında göğsümün kafesine sığmaz yüreğim. Her türlüsünü tattım, acıların, ayrılıkların. Her şeye biraz alıştım, bir seni beklerken kendimi yenemedim.

0: Hangi duraksayım? Hangi tarafsayım? Yönümü bulamıyorum. Anamın gözü yaşlı, sevdiğim o kadın telaşlı. Sonumu göremiyorum. Bağırdım duymadılar, sanki sahır oldular. Yavrularım, çocuklarım hasret kaldılar. Çırpındım, çok çırpındım, çıkamadım. Kendimi sorguladım. Fakat suçlu kim? Suçlu kim? Bulamadım. Suçluyu bulamadım.
1: Radyo Sultan'da unutulmayanlar.

Ben tulumi, ben tulumi sazıyım sazıyım. İstanbul senin olsun be gülüm. İstanbul senin olsun be gülüm. Ben köyümden, ben Rize'mden.

0: gibi radyo. Sultan Radyo.
1: Yaşıyorum çok şükür.
2: Ne güzel bir ezgi değil mi?

yarimin yüzünden. Yaşamak niye güzel biliyor musun Hüsnü? Bilmiyorum desene. Ha tamam. Yarimin yüzünden. Lan sensizlik büyük mesele. Hala anlamadın mı gülüm? Benim işim başımdan aşmış, beni rahat bırak.

Sevgilim, sen bu satırları okuduğunda ben gitmiş olacağım. Çok demode biliyorum ama daha iyisini bulamadım. Mektup yazmayı da unutmuşum. Konuşmaya da cesaret edemedim. Ayrılığı yüzüme gözüme bulaştırırım diye. Lakin kim bilir kaç hayattan hatıra, kolye gibi boynumda taşıdığım, sorgulamadan, gövdemin bir parçası gibi alıştığım o görünmez zincir koptu. Meğer maviymiş gökyüzü. Elbette içeride inceden bir sızı. Hep bir suçluluk duygusu, hep bir korku. Sandığımdan zormuş kazı. Üstüme biçilen elbise, adıma seçilmiş hayat. İyiliğim için buyrulmuş çivili bir taht. Dağıldılar toz gibi hafif. Ve gülümsedi aynadaki muhalif. Dedi ki rahat, kurgu bunlar. Biz değiliz bu uyduruk tarif. Sevgilim, ben gittim. Beni affet. İki gözüm iki çeşme hakikaten. Ya aşk gibi aşk olacak dibine kadar, ya bu kalp seve seve yalnızlığa talip.

Sonu gelmez yarınlarda. Acılarla doluyum ben arkadaş. Her şarkıda hüzünlenen ben o hasretin, ben o gurbetin, ben o toprağın oğluyum arkadaş. Yıkılmadım, ayaktayım. Dertlerimle baş başayım. Zalimlere, kötülere ve de şerefsizlere yenilmedim, buradayım.

0: yıllar var bilmez sen hep bizi sevdin. Yani bizim oralarda sevdiğini söyleyemezsin Zadir'e. Kibrit kutusunda mektup atası o da yap isimlerine geçer ya da
1: bana. Yıllar var ki seni hep gizli sevdim. Zalim de hain de ne sayarsan sayın.
2: Sultan Efendi.

0: Sultan FM.
1: Daha öncesi yok ki, çoktan kaldırdım çatıya.